seni görmesin. Benden evvel başkası seni görüp sevmesin.

TRT Name. Saat 7. Haberler. Haberleri veriyoruz. Ben Biroğlu Reçber. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da Ziraat Bankası 5. Tarım Ekosistemi buluşmasında konuştu. Tarım ve hayvancılık sektörüne bir dizi müjde verdi. Kadın ve genç çiftçi kredisi limitinin 5 milyon liraya çıkarıldığını belirtti. Çiftçilerin kendi elektriğini üretmesi için 15 milyon liraya kadar kredi imkanı sağlanacağını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ana muhalefetten tarıma fayda gelmeyeceğini ifade etti. Çiftçiyle bütünleşme

Kafaya kasket takmak demek değildir, dedi. Sadece tarım ve hayvancılıkta değil, her alanda Türkiye'yi şaha kaldırmak için gayret gösterildiğini vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, terör sorununu çözerek, büyük ve güçlü Türkiye'nin kapılarını sonuna kadar açmak istiyoruz, dedi. Terörsüz Türkiye sürecinin sağladığı güven ortamının spordan istihdama, turizmden ticarete her sektöre olumlu tesiri olduğunu vurguladı. Merakla beklenen Haziran ayı enflasyonu belli oldu. Aylık enflasyon %0,99 düzeyinde gerçekleşti. Memur ve emekliler için bu yılın ikinci yarısına dair maaş zamları da belli oldu. Buna göre memur ve emeklisine %13,52 zam yapılacak. SSK ve Bağkur emekli aylıkları ise %17,76 artacak. AK Parti'nin meclis başkanlığına sunduğu en düşük emekli aylığını artıracak kanun teklifine göre %17,76'lık enflasyon en düşük emekli aylığına da uygulanacak. Böylece en düşük emekli maaşı 23.552 liraya çıkarılacak. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu üyeliğine Ömer Fatih Sayan, Ahmet Çağrı İpek, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcılığına ise Ahmet Hamdi Atalay atandı. Atama kararları resmi gazetede yayımlandı. Yurt dışında bulunan varlıkların Türkiye'ye getirilmesi ve bazı vergi düzenlemeleri içeren uygulama ilişkin tebliğ resmi gazetede yayımlandı. Buna göre yurt dışındaki varlıkların 31 Temmuz 2027'ye kadar Türkiye'deki banka veya aracı kurumlara bildirilmesi mümkün olacak. Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir binanın 6. katında patlama meydana geldi. 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı. Patlama ilişkin soruşturma başlatıldı. CHP Grup Başkanı Özgür Özel bir kez daha yeni bir parti kurulacağının sinyalini verdi. Ya bir yol bulacağız ya yeni bir yol açacağız, dedi. Özel, Kastamonu'da Cuma namazı çıkışı konuştu. Öncelikle hukuki yolların tüketileceği yönündeki açıklamasını yineledi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, dünya vatandaşlığı adı altında emperyalizmin masum bir kavram gibi sunulduğunu söyledi. Bunun millet olma şuuruyla örtüşmediğini ifade etti. Yurt dışında görevlendirilecek öğretmenlerin oryantasyon programında konuşan Bakan Tekin, "Gideceğiniz okullarda önümüzdeki yüzyılı Türkiye yüzyılı yapmak için çaba sarf edeceksiniz," dedi. İran'ın eski dini lideri Ayetullah Ali Hamane için cenaze töreni düzenlendi. Törene dünyanın dört bir yanından hükümet ve devlet başkanları, üst düzey yetkililerle dini liderler katıldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, cenaze töreni için gittiği Tahran'da İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian'la bir araya geldi. Görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel gelişmeler ele alındı. Yılmaz, ABD-İran mutabakatının İsrail tarafından sabote edilmeye çalıştığını hatırlatarak, Türkiye'nin bölgede savaş istemediğinin altını çizdi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'la müzakereleri ilişkin, "İran ihtiyaç duyduğumuz şeylerin neredeyse hepsini kabul etti," dedi. İran Meclis Başkanı Karibaf ise, "ABD'nin Hürmüz Boğazı'na herhangi bir müdahalesine izin vermeyeceğiz," ifadelerini kullandı. Venezuela'da görev yapan Türk ve diğer ülkelerin arama kurtarma ekipleri için teşekkür töreni düzenlendi. Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, Türk ekiplere Venezuela kahramanı nişanı takdim etti. Haberleri dinlediniz.

Günaydın, gününüz aydın olsun. Güzel bir cumartesi sabahı, güzel bir gün diliyoruz sizlere sevgili dinleyicilerimiz. Sabahın namesine hoş geldiniz.

Hoş geldiniz. Umuyoruz güne güzel başlamışsınızdır. Yaz aylarının o ilk aydınlığı, güneşin sıcaklığı gününüze de güzellik katsın. Biz de size güzel nameler getirdik.

Şu an belki bizi kumsaldan dinliyorsunuz, belki köyünüzde, bahçenizde, yazlığınızda, belki de evinizin balkonunda güne başlarken. Nerede olursanız olun bize yazın, bulunduğunuz yeri, selamlarınızı ve bu sabahın duygusunu bizimle paylaşın. Bir selam da memleket hasretiyle bizi dinleyen gurbetçi vatandaşlarımıza. Almanya'dan, Avrupa'nın dört bir yanından ve dünyanın neresinde olursa olsun bize gönlünü açan tüm dinleyicilerimize nameler eşliğinde memleket kokulu selamlarımızı gönderiyoruz. Bu sabah da mesajlarınızı bekliyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Yazın bize nereden dinlediğinizi, güne nasıl başladığınızı, selamlarınızı, güzel dileklerinizi, paylaşmak istediğiniz ne varsa. İstek eserlerinizi de elbette bekliyoruz. Mesajlarınız gelmeye başladı, devamında merakla bekliyoruz. Vaktimiz el verdiğince uygun olan bütün mesajlarınızı ve isteklerinizi sizinle paylaşmaya çalışacağız. TRT Name'nin Facebook, Instagram ve X hesaplarına TRT Name yazarak ulaşabilirsiniz. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyoruz. İnternet yayınlarımız aracılığıyla günün her anında bize ulaşabilir, bizimle buluşabilirsiniz. TRT Name'nin birbirinden güzel programlarına dilediğiniz her yerde eşlik edebilirsiniz. Sabahın namesini cumartesi günleri Elif Balcı sizin için hazırlıyor. Bugün teknik yönetmenimiz Atilla Aliler ve mikrofon başında spikeriniz ben Betül Yıldız Altay sizlerleyiz. Neşenizi yükseltecek nameler var akışımızda, yaz sabahına yakışır canlılıkta. Birbirinden güzel eserler dinledik. Önce Ayşe Tunalı'nın sesinden safalar getirdiniz, safa geldiniz dostlar dedik ve böyle başladık programımızı. Ardından Kemal Caner ve İnci Yaman birlikte seslendirdi. Yemenimde hare var, yüreğimde yare var dedi ve daha sonra Tuğçe Palan'ın sesinden arabaya taş koydum civanımı dinledik. Sizlere keyifli dinlemeler diledik. Şimdi canlı, hareketli, peş peşe dinlemekten keyif alacağız.

makamıyla devam ediyoruz. Tel tel taradım zülfünü, Cengiz Han Sönmez'in sesinden Hicaz makamındaki Esen'in bestesi ve güftesi Saadettin Kaynağı ait. Sonrasında Karanfil Oylum Oylum, Serap Kuzey'in yorumuyla Sabahın Nahmesi'nde.

tellerine gül bağladım. Göğsündeki gonca gülün yaprağına tüm bağladım. Göğsündeki gonca gülün yaprağına tüm bağladım. Teneni, teneni, teneni, teneni, teneni, teneni, teneni, teneni, tenlenlenlenli vay, tenlenlenlenli vay, yaprağına tüm bağladım. Teneni, teneni, teneni, teneni, teneni, teneni.

çevresine, gül topladım çevresine, aşık oldum lehçesine, divan durup hep ağladım. Aşık oldum lehçesine, divan durup hep ağladım.

Ellenle ellenle vay, divan durur.

Bir önceki sabahın namesinde istek eserlerinizi yazarken o eserin gönül hafızanızdaki yerini de birkaç satırla bizimle paylaşabilirsiniz demiştik. Bugün de yeni bir başlık açıyoruz. İstek eserinizi yazarken en sevdiğiniz makamı da bizimle paylaşın lütfen. Hangi Türk sanat müziği makamı gönlünüze daha çok dokunuyor? Neden o makamı seviyorsunuz? Bugünkü sohbetimizin konusu da makamlar olsun. Türk sanat müziğinin her makamını ayrı severim. Her birinin bambaşka bir rengi, bambaşka bir duygusu var. Ama bir tercih yapmam gerekirse benim en sevdiğim makamlardan biri Rast makamı. O aydınlık, içe ferahlık veren, neşeli havasını dinlemeyi çok seviyorum. Sizin de en sevdiğiniz Türk sanat müziği makamı hangisi merak ediyorum. Sıradaki eser de benim istek eserim. Rast makamındaki Gitmesin Gözlerinden Pırıl Pırıl Arzular, bestesi Necdet Tokatlıoğlu'na, güftesi İlkan San'a ait bu güzel eseri Nazan Sıvacı'nın sesinden dinleyeceğiz. Çok sevdiğim bu eseri siz dinleyicilerimize, TRT Name'de birlikte görev yaptığımız çok kıymetli çalışma arkadaşlarıma ve program ekibime armağan ediyorum. Sizin de gitmesin gözlerinizden pırıl pırıl arzular, eksilmesin yüzünüzden o tebessüm, o bahar.

Zaman su gibi akıp gidiyor. Birazdan istek bölümümüz başlayacak. Mesajlarınızı bekliyoruz. Bize yazmaya devam edin. Güne nasıl başladınız? Bizi nereden dinliyorsunuz? Hangi eseri dinlemek isterseniz? Hangi Türk sanat müziği makamını seviyorsunuz? Mesajlarınızı da yazın bize. Yine iki güzel eser var sırada sevgili dinleyicilerimiz. Hem de iki güzel sesin, iki değerli ismin seslendireceği. Bağdat Yolu'nu Muazzez Ersoy'dan dinleyeceğiz. Ve sonra Yıldırım Gürses söyleyecek kendi bestesi olan Eller isimli eserini.

mektup yazar, naz eder. Kışlarını yaz eder, açılır niyaz eder. Konuşan ellerimiz mektup yazar, naz eder. Kışlarını

Yazar naz eder.

TRT Nami'nin Facebook, Instagram ve X hesaplarından bize ulaşabilirsiniz. Program bittikten sonra da biz güzel dileklerinizi, yorumlarınızı okuyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Yaz tatilinde olup bizi kumsaldan, bağından, bahçesinden, köyünden, balkonundan dinleyen dinleyenlerimiz var. Bir de sabahın namesini hiç kaçırmadan dinleyen, istek ve mesaj gönderen dinleyicilerimiz var. Onlar da sağ olsunlar. Öyle ki sabahın namesi başlamadan bize yazıyorlar. İyi ki varsınız. Sizi seviyoruz. İstek bölümümüze geçmeden önce Süznak ve Kürdi makamında iki ayrı güzel eser dinleyeceğiz. Süznak makamındaki eserimiz bestesi Ferit Sidal'a, güftesi Kemal Şakir Yakar'a ait. Gözlerin bir içim su, içim yandı doğrusu. Turhan Öge seslendirecek. Kürdi makamındaki eserse dudaklarında arzu, kollarında yalnız ben olacak ve bestesi Saadettin Öktenay'a, güftesi Sevim Yüce Alp'e ait Sami Aksu'nun yorumuyla dinleyeceğiz.

Sevgili dinleyicilerimiz, sizden gelen mesajlarla başlıyoruz. İhsan Özdoğan, selamlar sevgili Betül Hanım. Hoş geldiniz, hayırlı sabahlar diliyorum. Günümüz aydın olsun. Sizin aracılığınızla TRTname sayfa dostlarıma selamlarımı, sevgilerimi göndermek istiyorum. Nevşehir Gülşehirlilere eserler armağan olsun demişler. İhsan Demircioğlu, günaydın TRTname dostlarım. Ankara Yeni Mahalle'den herkese iyi sabahlar. Güzel Ankara'mızın radyosuna da selamlar. Programda emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız demişler. Ve Eskişehir'den bir selamımız var sevgili dinleyicilerimiz. İbrahim Kaçar, tüm radyo dostlarıma günaydın, hayırlı sabahlar diliyorum. Sağlıklı günler olsun herkese diye de eklemişler. Muharrem Yorulmaz, kolay gelsin, hoş geldiniz diyorlar. Güzel bir gün geçirmeniz dileğiyle sıradaki eseri tüm ekibe ve dostlarıma armağan etmek istiyorum. Ankara'dan kucak dolusu sevgiler diyor. Selçuk Sümer, İstanbul'dan günaydın diyor bize. Özlemle beklediğim program, mutlu yayınlar diliyorum, iyi ki varsınız demişler. Sevgili eşi Hülya Sümer'e bir eser armağan ediyor. Dinleyenimiz güzel bir eser tercih etmiş. Şimdi sözleri ve bestesi Erol Sayan'a ait Sabah makamındaki Güle Sorma O Bilmez Aşkı Sevdayı Neşe'yi adlı eseri Güler Tacer'in yorumuyla dinleyeceğiz. Ardından Şevki Şahinoğlu'nun isteğini dinleyeceğiz sevgili dinleyicilerimiz. Güller Diyarı Isparta'dan bize ulaşıyor. Esra İçöz'den bir eser istemiş. Eseri Saffet Bilir, Uğur Heybeli ve Zeki Özceylan için. Ayrıca TRTname'nin çok değerli ekibine ve dinleyen herkese armağan olarak çalmanızı istiyorum. İyi ki varsınız. TRTname'yi çok seviyoruz diyorlar. Sadık dinleyicilerimizden Şevki Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Bizimle her hafta aynı namelerde buluşan tüm kıymetli dinleyicilerimize de teşekkür ediyor. Sözleri Selim Arı'ya, bestesi Şükrü Tunar'a ait Hüzan makamındaki Gönül Durup Dururken Bir Güle Uçtu Kuş Gibi adlı eseri Esra Üçöz'ün yorumuyla kendisine ve bu güzel isteğe eşlik eden tüm dinleyicilerimize armağan ediyoruz.

Erdoğan Oktay, günaydın, hayırlı sabahlar, kolay gelsin. Ayaş Yumurtalık'tan selam olsun tüm dostlara. Sıradaki eseri Öz Meltem sitesi sakinleri için dinletirseniz çok memnun olurum. Sevgiler, saygılar diyor. Şahap Ünal, Uşak Eşme'den torunu Ares için eserler istiyor bizden. Zeki Özceylan, Alanya'dan selamlarını göndermiş. Sevgili eşi Süheyla Özceylan'a, arkadaşları Enver ve Muala Sağaroğlu çifti, Dursun ve Ayşegül Değirmenci çifti için istiyor. TRTname dinleyen herkese de armağan olsun lütfen demişler. Kemal Gökçe Kütahya Tavşanlı'dan iyi yayınlar, sıradaki eser kendime, ekibinize ve TRTname dinleyen herkese armağan olsun. Dinliyorum, teşekkür ediyorum diyor. Serdal Karakaya Manisa Turgutlu'dan herkese hayırlı sabahlar diyor. Güzel bir hafta sonu geçirmenizi diliyorum. Sıradaki eseri TRTname ailesine, tüm dostlarıma armağan ediyorum. İyi ki varsınız, sağlıcakla kalın diyor. Ümit Sağlam Dinar Hacı Beşili köyünden selamlarını göndermiş. Gurbetteki Hacı Beşili köylülerime armağan ediyorum diyor. Adnan Yıldız, Ankara Radyosu'nun çok kıymetli ekibine merhaba, sağlık ve mutlulukla geçecek güzel bir gün olsun diyor. Güzel bir eser seçmiş. Kendime armağan ediyorum. İyi ki varsınız diyor. Türk sanat müziğinin güçlü ve kendine has yorumcularından Muazzez Abacı'nın sesiyle hafızalarda yer eden çok kıymetli bir eser dinleyeceğiz. Bir ufacık dargınlık sizinle olacak. Ardından İbrahim Özdemir Mersin'den selamlarını gönderiyor. Günaydın diyor. Güzel bir eser seçmiş kendisi de. Kendime, beni misafir eden İsa Özdemir'e ve ekibinize armağan ediyorum. Ayrıca sabahın namesini dinleyen herkese armağan olsun diyor. Türk sanat müziğinin unutulmaz yorumcularından Cavit Tanüre'nin o eşsiz sesiyle çok kıymetli bir eser. Sözleri Uğur Güre, bestesi Özgen Gürbüz'e ait, Rast makamında eserimiz. Beni gönlüne alsan, orada uyuyup kalsan.

İlhan Fuat Akyıldız, Türkiye'yi bilim dünyasında başarıyla temsil eden, uluslararası alanda çalışmalarıyla büyük saygı gören çok değerli bilim insanımız Profesör Doktor İlhan Fuat Akyıldız da bugün

teşekkürlerini iletiyor. Biz de bu güzel mesajı ve kıymetli duyguları için Sayın Hocamıza gönülden teşekkür ediyor. İsteği olan "Nasıl geçti habersiz o güzelim yıllar" eserini kendisine ve dünyanın neresinde olursa olsun yüreği memleket hasretiyle atan bütün dinleyenlerimize armağan ediyoruz. Güftesi Nihat Aşar'a, bestesi Teoman Alpay'a ait Hicaz makamındaki "Nasıl geçti habersiz o güzelim yıllarımı" Melkıs Dikmen'in yorumuyla dinliyoruz.

Gökhan Sezer, Tekirdağ Şarköy'den selamlar, günaydın diyor bize. Sıradaki eseri babam Hikmet Sezer, Mustafa Sayal, İbrahim Oruncak, Necati Bayraktar, Muammer Yontar, Sevda Orkun, Nüzhet Sönmez ve TRTname dinleyen herkese ayrıca ekibinize armağan ediyorum, çok teşekkür ediyorum diye de eklemiş. Ali Aydoğdu, ilk ve son durağımız TRTname, değerli dinleyenleri Trabzon'dan selamlıyorum, herkese merhaba demişler, teşekkür ediyorum. Diyoruz. Nusret Tiryaki, Samsun Yakakent Kozköy'den günaydın diyor. Sıradaki esere talip olmak istiyorum. TRTname dostlarıma, koro arkadaşlarıma, resim ve ritim kursu arkadaşlarıma saygılar, selamlar demişler. Ali Karakaş, Nevşehir'den herkese hayırlı sabahlar diliyorum. Emeği geçen TRTname dostlarıma selamlar. Biricik eşime, Türk sanat müziği seven herkese sıradaki eseri armağan etmek istiyorum demişler. Talat Boztepe, Balıkesir Bahçeli Evler'den bizi dinliyor. Herkese günaydın demiş. Sıradaki eseri Türk sanat müziği sevenlere ve size armağan etmek istiyorum. İyi yayınlar dilerim diyor. Adana'dan Selahattin Elzi, ekibimize sevgiler, günaydınlar, hoş geldiniz demiş. Çok teşekkür ediyoruz. Sevgili eşi Yıldız Erzi'ye, ekibimize armağan etmiş eserleri dinleyen herkese armağan ediyor. İyi ki varsınız diyor. İstek bölümümüzde güzel eserlerle yolculuğumuz devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Güftesi Mustafa Sevilen'e, bestesi İrfan Özbakır'a ait Hüzan makamında bir eser dinleyeceğiz. Cemile Karabulut'un yorumuyla Bir Sen Kaldın İçimde, Bir de O Hatıralar diyecek. Ve Hatay Antakya'dan Mehmet Andız'ın seçimini dinleyeceğiz. Ardından güzel ülkemin dört bir yanına selamlar, saygılar diyor. Hoş geldiniz diyorum bu güzel namelere diyor. Sevgili eşi Serpil Hanım'a, kendisine, oğlu Berkay'a, İzmir'de görev yapan oğlu Hasan'a, gelini Sema'ya, Bursa Mustafa Kemal Devlet Hastanesi'nde çalışan kızı Özgenur'a, damadı Samet'e ve bize armağan etmiş. Dinleyen herkese armağan olsun diyor. Türk sanat müziğinin sevilen eserlerinden biri. Güftesi Ahmet Kaçar'a, bestesi Şükrü Tunar'a ait eserimiz Rast makamında Süheyla Eren'in yorumuyla dinliyoruz. Unut beni, kalbimdeki hicranla yalnız kalayım.

0: Hava durumu.
1: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu. Marmara, Kuzey Ege, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Akdeniz bölgesinin Toroslar mevkiiyle, Osmaniye, Hatay'ın batısı, Düzce, Zonguldak, Bartın çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İstanbul, Tekirdağ ve Kırklareli'nin güneyiyle, Erzurum'un doğusu, Kars ve Ardahan çevreleri yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığı kuzey, batı ve doğu kesimlerde biraz azalacak. Diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Bazı illerde beklenen günün en yüksek sıcaklığı ise şöyle: Ankara ve Edirne 31, İstanbul 29, İzmir ve Tunceli 35, Sakarya, Antalya ve Adana 33, Muğla ve Gaziantep 36, Eskişehir 29, Sivas 28, Erzurum 26, Ardahan 22, Şanlıurfa 40, Diyarbakır 39 derece.
0: Karayollarında durum.
1: Antalya-Alanya yolunun 19'da 25. kilometreleri arasında üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle her gün 22 ile 6 saatleri arasında her iki yönde birer şerit trafiğe kapatılıyor. Ulaşım diğer şeritlerden sağlanıyor. Seferihisar-Selçuk Devlet yolunda 84 ile 87. kilometreler arasında köprü çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Tosya-Osmancık yolunun 41 ile 46. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sevgili dinleyicilerimiz, 8.37 oldu saatlerimiz. Mesajlarınıza ve istek eserlerinize devam ediyoruz. Samsun'dan sevgilerini gönderiyor Reyhan Baş. Sağlıklı, güzelliklerle dolu günler diliyorum demiş. Güzel bir eser seçmiş. Emek veren size, TRTname dinleyen tüm

Dostlarıma armağan ediyorum. Keyifli yayınlar dilerim diyor. İstekler peş peşe gelmeye devam ediyor. Şimdi de güftesi ve bestesi Nevesel Kökteş'e ait Kürdili Hicazkar makamındaki Canan'dan Uzak Kaldı Gönül adlı eseri Esma Başbuğ'un yorumuyla dinleyeceğiz. Ve Muharrem Yalçın günaydın diyor bize. Güzel bir hafta sonu geçirmemizi diliyor. Her daim hasretle özlemle dinliyorum harika eserleri, nameleri kalbime doluyor bu güzel eserler diyor. Teşekkür ediyoruz. Ekibiniz TRTname dostlarına armağan ediyorum. Tekirdağ Körfez Limanı'ndan sevgilerimi gönderiyorum diyor. İstek bölümümüzde güzel eserlerle yolculuğumuz sürüyor sevgili dinleyicilerimiz. Şimdi güftesi Hasan Soysal'a, bestesi Hüseyin Soysal'a ait Zavil makamındaki Aşk Böyle Değildir, Aşk Böyle Yakmaz adlı eseri Orhan Saygıcı'nın yorumuyla dinleyeceğiz.

Telsiz Ceviz Bilecik Bozuyuk'tan herkese selamlar, mutlu hafta sonları diliyorum. Sıradaki eseri TRT Name dinleyen bütün dostlarıma armağan ediyorum diyor. Ahmet Kumaş, Karadeniz'in kıyısı Akçaabat'tan selamlar diyor. İyi yayınlar dilemiş bize. Zafer Özkara, Sakarya Camili'den sevgilerini gönderiyor. TRT Name sayfa dostlarına eserler armağan ediyor. Gülden İbiş İmamoğlu, iyi yayınlar diliyorum. Denizli'den sevgilerimi gönderiyorum demişler. Turan Güney, TRT Name'ye merhaba. Eserleri dinleyen herkese armağan ediyorum. Tır şoförü seyir halinde Turan Güney demişler. Enis Türk, İzmir Bergama Gökçeyurt'tan güzel ülkeme günaydın diyor. Eşim Ayşen'e, oğlum Özgür'e, kızım Özgü'ye, torunlarım Enis, Ela ve Uzay'a armağan ediyorum eserleri diyor. İsmail İtişken, Karabük Safranbolu'dan bizi dinliyor. Sıradaki eseri Sinan Çakır, Mustafa Çelik Utku, Erhan İyi Günler ve TRT Name dinleyen herkese armağan ediyorum diyor. Zeki Gün, günaydın demiş, Burdur'dan selamlarını gönderiyor bize. Siz kıymetli ekibe, aileme ve TRT Name dinleyen herkese armağan ediyorum eserleri diyor. Hatice Biçer, Konya'dan selamlarını gönderiyor. Erdoğan Avcıbaşı, Manisa'nın Çamar Köyü'nden günaydın diyor ve sıradaki eseri sevgili eşine armağan ediyor. Fatma Açan, Karadeniz Ereğli'den sevgilerini ve selamlarını gönderiyor. Mutlu hafta sonları diliyor bize. Yıldız İslamoğlu, Zafer Özkara, Ali Yöntem, Feyza Akşen, Erdemir Musiki Derneği üyeleri, ekibimiz, TRT Name dostları ve Doktor İsmet Onuk ve Aşı Ayşe Onuk ayrıca Bilecik Huzurevi konuklarını armağan ediyor. Şimdi de dinleyenlerimizin beğenisiyle istediği eserlerden biri geliyor. Güftesi Hüsamettin Olgun'a, bestesi Necip Gülses'e ait Kürdili Hicazkar makamında. Hüzün Hikayesi Aynadaki Yüz, Ak Düşen Saçlarım, Yılların İzi adlı eseri Melihat Gülses'in duygu yüklü yorumuyla dinliyoruz. Ardından Ayhan Aşkı'nın seçimini dinleyeceğiz. Mersin Mezitli'den Mutlu Sabahlar diliyor bize. Palmiyeler Şehri Güzel Mersin'den kucak dolusu sevgiler, selamlar diyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi Türk Sanat Müziği Yeni Gönül'den Sesler Korusu, Mersin Çağday Sanat Derneği Koroları Şefi Zeynep Özelgündüz ve tüm programda emeği geçen herkese, koro arkadaşlarıma, ayrıca Çay Cuma'da bulunan kıymetli arkadaşım Saffet Bilir'e, Adana Ceyhan'da bulunan arkadaşım Mustafa Ekiz'e armağan etmek istiyorum bu eseri diyor. İstek bölümümüzde şimdi de farklı bir renk var. Güftesi Oktay Rıfat'a, bestesi Yalçın Turay'a ait Hüseyinli makamında. Kasımpaşa Kıyıları Tersane adlı eseri Faruk Salgar'ın yorumuyla değil.

Gültekin Erkılıç Gaziantep'ten selamlar, sevgiler. Sıradaki eseri eşim Meral'e, oğlum Ege'ye ve tüm Türk sanat müziği seven herkese armağan ediyorum. Sevgiyle kalın demişler. Ali Balcı Manisa Turgut Dudan yazıyor bize. Dicle Tüzün, Sevgi Şahin, Muharrem Gökgün için istiyor eserleri. Abuş Bakır Hatay Antakya'dan günaydın diyor. Güzellikler sizinle olsun demiş. Sıradaki eseri eşim Gülşen'e, evlatlarım Onur ve Emre'ye ve Sabahın Namesi ekibine armağan ediyorum. Teşekkür ederim.

Teşekkür ediyorum demişler. Sevgili dinleyicilerimiz, Uğur Heybeli, Oğuz Onur, Hasan İlhan ve Şevki Şahinoğlu için eserler istemişler. Hasan Cengiz, günaydın diyor bize. Salih Kurt, Manisa'dan hayırlı sabahlar diliyor. Aileme ve TRTname dostlarıma armağan ediyorum eserleri diyor. Salim Uğuz, Uşak Banaz, Kızılhisar Köyü'nden selamlarını gönderiyor. Afyon, İsçehisar'dan bir selamımız var. Recep Kalkan, İsmet Köklü, Kayseri Karakimse Mahallesi'nden sevgilerini gönderiyor. Vedat Karaaslan'a, eşine, çocuklarına, İrfan Köklü'ye, eşi Emine Hanım'a ve TRTname dinleyen herkese armağan olsun demişler. Güzel eserlerle devam ediyoruz. Oktay Hançer, günaydın diyor, mutlu sabahlar dilemiş bize. Erciş'ten selamlarını gönderiyor. Sabahın serinliğinde hazırlamış olduğunuz güzel programa, dinlettiğiniz eşsiz eserlere çok teşekkür ediyoruz. Hanelerimize huzur katıyorsunuz, emeğinize sağlık demişler. Güzel bir eser. Bu eseri sevgili eşi Mihri Didem Hanım'a, çocukları Elif ve Esma'ya ve bize armağan etmişler. Çok teşekkür ediyoruz. Oktay Bey'in isteğini, Türk sanat müziğinin unutulmaz seslerinden zarif yorumu ve eşsiz üslubuyla gönüllerde müstesna bir yer edinen Safiye Aylan'ın yorumuyla dinleyeceğiz. Sözleri Ramazan Gökalp Arkın'a, bestesi Safiye Aylan'a ait Uşak makamındaki eserimiz Seninle Doğan Güldür. Ardından Ahmet Dereli'nin seçimini dinleyeceğiz. Kütahya Tavşanlı'dan bize günaydın diyor. Tavşanlı halkına ve TRTname dinleyen herkese armağan ediyor. Ali Yürük ve İsmail Demirbüken'e de armağan ediyor. Güftesi Hikmet Münir Ebcioğlu'na, bestesi Selahattin İnal'a ait Hüzan makamındaki eserimiz Atakan Aktaş'ın yorumuyla dinliyoruz. Sesimde şarkısı aşkın figan olup gidiyor.

Osman Selçuk Altun sevgili eşi Pınar Hanım'a ve sağlık çalışanlarına armağan ediyor eserleri. Bu bölümümüzde yine bize gelen güzel eserleri size ulaştırmaya devam ediyoruz. Bize yazmaya devam edin sevgili dinleyicilerimiz. Alanya'dan sevgilerini gönderiyor Mehmet Üstün Barutçu. Zeki Gül Eskişehir'den bize selamlarını göndermiş. Teşekkür ediyoruz. Bayram Gökçen de bizi dinliyor. Fethiye'den sevgilerini gönderiyormuş. Torunları Zeynep, Eren, Kerem ve Metehan'a armağan ediyor. Fahri Özdemir, Osmaniye Ankara arası yolda seyir halindeyiz. Sizi dinliyoruz. Hayırlı sabahlar. Hoş geldiniz demişler. Sıradaki esere talip olmak istiyorum. Emniyet teşkilatı polis arkadaşlarıma armağan etmek istiyorum. Sevgiler, saygılar diyorlar. Seniha Cengiz Han Samsun'dan günaydın diyor sevgili dinleyicilerimiz. Bugün doğum günü olan sevgili eşi Mehmet Bey'e armağan ediyor. Aynı zamanda TRT Name dinleyen herkese de armağan ediyor. Emeğiniz için çok teşekkür ediyorum demişler. Türk sanat müziğine kazandırdığı birbirinden kıymetli eserlerle gönüllerde müstesna bir yer edinen Erol Sayan'ın kaleminden çıkan güzel bir eser geliyor şimdi. Sözleri ve bestesi Erol Sayan'a ait Aşk Efsa makamındaki Ömrümüz Baharı Birlikte Geçsin adlı eseri Bahadır Özüşen'in yorumuyla dinleyeceğiz. Ardından Zafer Özkara'nın seçimini dinleyeceğiz sevgili dinleyicilerimiz. TRT Name sayfa dostlarını armağan ediyor. Ekibimize de tabii armağan ediyor. Unutmamış bizi de. Sıradaki güzel eserin güftesi Mürazım Yıldırım'a, bestesi Bilge Özgen'e ait. Hicaz makamında. Haberler yollasam, seni çağırsam, Seda Gökkadır'ın yorumuyla sizlerle.

Maya Türköz İzmir'den günaydın diyor sevgili dinleyicilerimiz Emine Atamer. Gönlü güzel insanların gönlünde olmak dileğiyle Trabzon'dan merhaba, iyi yayınlar diliyorum. Sıradaki eseri Ayten, Hülya Canan, Naciye, Berrin ve Seyhan, ayrıca size ekibinize armağan etmek istiyorum.

Ne güzel ki yine birbirinden kıymetli mesajlarla doldu sayfamız. Her bir selamınız, her bir notunuz, isteğiniz bu programın en güzel seslerinden biri. Uzak yakın demeden ülkemizin dört bir yanından, dünyanın farklı köşelerinden bize ulaşan bütün dinleyenlerimize teşekkür ediyoruz. Sabahın Namesi'nin en heyecanla beklenen bölümlerinden biridir istek saatlerimiz. Çünkü bu bölümün akışını sizin tercihleriniz belirliyor. TRT Name'nin sosyal medya hesapları üzerinden bize ulaşabilir, istediğiniz eserleri, güzel mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Vakit el verdikçe, mümkün olduğunca daha fazla isteğe yer vermeye çalışıyoruz. Her mesajınızı aynı özenle takip ediyoruz. Siz yazdıkça bu güzel yolculukta büyüyor tabii, siz eşlik ettikçe. Ve Hasip Uygun, Manisa Salihli'den selamlarını ve sevgilerini gönderiyor, iyi yayınlar diliyor. Türk Sanat Müziği'nin kıymetli yorumcularından İsmet Nedim'in sesiyle güzel bir eser gelecek. Bestesi Gündoğdu Duran'a ait, Muhayyer Kürdi makamındaki eserimiz. Ne çıkar bahtımızda, ayrılık varsa yarın. Ve Yasemin Yiğit'in isteğini dinleyeceğiz ardından. Mersin Çamlı Yayla'dan dinleyen herkese iyi yayınlar diliyor ve selamlarını iletiyor. Türk Sanat Müziği'ne kazandırdığı eserlerle ve bıraktığı büyük mirasla daima saygıyla anılan Alaaddin Yavaşçı'nın imzasını taşıyan güzel bir eser gelecek. Güftesi ve bestesi Alaaddin Yavaşçı'ya ait, Hicaz makamında. Boğaziçi Şen Gönüller Yatağı adlı eseri Gülşen Bakoğlu'nun yorumuyla dinliyoruz.

Muzaffer Tekik Almanya'dan günaydın diyor, mutlu bir gün dileğiyle demişler. Eserler size ve musiki dostlarıma armağan olsun, saygılar, iyi ki varsınız diyorlar. Teşekkür ederiz, siz de iyi ki varsınız. Mustafa Kına, bu güzel nameleri bizimle buluşturan bu güzide ekibe Kayseri'den selamlarımı gönderiyorum. TRT Name dostlarıma armağan etmek istiyorum. İşiniz kolay, kazancınız bereketli olsun, yüzünüzden tebessüm eksilmesin diyorlar. Ahmet Uzal İzmir Burca'dan selamlarını gönderiyor ve ailesine armağan ediyor eserleri. Mithat Kaykı günaydın demiş, Edirne Uzunköprü'den selamlarını gönderiyor. Sevgili eşi Çiğdem Hanım'a ve kızı Nehir'e armağan ediyor. Harikasınız diye de eklemişler. Hürmet Özdemir Karabük'ten selamlarını gönderiyor. Karabük Türk Sanat Müziği Korosu yayın ve yapım ekibine bize armağan etmişler. İsteklerinizle şekillenen bu güzel yolculukta sırada yine güzel bir eser var. Sözü ve bestesi Mustafa Seyran'a ait Hüzen makamındaki Unuttun mu aşkımızı ettiğimiz yemini, Kemal Caner'in sesinden dinleyeceğiz. Ardından Pirayi Musaoğlu Özgün'ün isteğini dinleyeceğiz sevgili dinleyicilerimiz. Sevgiler, selamlar göndermiş bize. Zübeyde Yalın Öktem'in Gönül Kuşun adlı eserini kardeşim Sevtap Bayraktar'a, eşim Tuğsal'a ve size armağan etmek istiyorum diyorlar. Sözüyle de bestesiyle de Türk sanat müziğine kıymetli eserler kazandıran Zübeyde Yalın Öktem'in imzasını taşıyan güzel bir eser dinleyeceğiz. Güftesi ve bestesi Zübeyde Yalın Öktem'e ait Rast makamında eserimiz. Gönül Kuşum, Ayşen Birgör ve Alp Arslan yorumuyla dinliyoruz.

Ergin Hasdemir, Ordu Ünye'den Name Dostlarıma Armağan Olsun sıradaki eser diyor. Diş doktoru Halil İbrahim Özkan ve ailesine armağan olsun. Lütfen trafik kurallarına uyalım diyor. Mustafa Çatlakkaya, Aladağ Eyner Köyü'nden Başpınar Yaylası'na selamlar, iyi ki varsınız demişler. Selami Kabakçı Niksar'dan günaydın diyor. Sıradaki eser Ahmet Duran Ünverdi'ye armağan olsun demiş. Fatma Teşok Almanya'dan günaydın diyor. Sağlıklı mutlu bir hafta sonu dilemiş bize. Teşekkür ederiz. Sıradaki eseri size ve TRT Name Dostlarıma armağan ediyorum diyorlar. Ve Gültürk Keleşoğlu, günaydın sevgili Sabahın Namesi ekibi. Biz radyo dostları bu sabah yine musikimizin engin derinliğinde, huşu dolu anlarda güzel eserlerle günaydın diyoruz. Yeni bir güne daha sizinle birlikte demişler. Güzel bir eser seçmişler. Kuzenim Gülten Engin Kubat'a, sevgili oğlu Arda Kubat'a, radyo dostlarıma ve size armağan etmek istiyorum. Orta Karadeniz'in incisi Ordu sahillerinden güzel başkentimiz Ankara'ya sevgiler, selamlar gönderiyorum. Esen kalınız demişler. Dinleyenlerimizin beğeniyle istediği güzel eserlerden biri. Güftesi Enis Behiç Koryüre'ye ait Rast makamındaki Geçsin Günler, Haftalar, Aylar, Mevsimler, Yıllar adlı eseri İnci Yaman ve Serhat Sarper'in yorumuyla dinliyoruz.

dinleyeceğiz. Ardından Servet Şahin'in isteğini dinleyeceğiz. Kuşadası'ndan sevgilerini gönderiyor bize. Sevgili eşi Necla Şahin'e ve TRTname dostlarına armağan ediyor. Türk sanat müziğinin en seçkin yorumcularından Nesrin Sipahi. Eşsiz ses rengi, güçlü yorumu, musikimize kattığı seçkin yorum anlayışıyla gönüllerde özel bir yere sahip değerli sanatçımızın sesinden güftesi Mehmet Erbulan'a, bestesi İrfan Özbakır'a ait Rast makamındaki Ömrümce Hep Adım Adım adlı eseri dinliyoruz.

Sedat Süel, Datça'dan selamlar ve sevgiler göndermiş bize. Sıradaki eseri Kırşehir Musiki Cemiyeti'ne, Datça Müzik Sevenler Derneği'ne, Datça Musiki Derneği Koro üyelerine armağan ediyorum. Sevgiyle, müzikle kalın, Sedat Süel diye de eklemiş, teşekkür ediyoruz kendisine. Musa Özçelik iyi yayınlar diliyor bize. Ailemizin göz bebeği.

Bey'i torunum Beliz Bebe'ye ve TRT'name Dostlarıma Armağan Ediyorum eserleri Denizli Antalya yolundan sizi dinliyoruz. Sevgiler, saygılar demişler. Biz de çok teşekkür ediyoruz size. Mesajlarınız gelmeye devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Ali Özener Gaziantep'ten bizi dinliyor. Gönül dolusu sevgiler gönderiyor. Dilara Acı Burç Göksu, Halil İbrahim Zengin, Mehmet Yağcı ve koro arkadaşlarımı ayrıca size armağan etmek istiyorum. Çok teşekkür ediyorum demişler. Biz teşekkür ediyoruz. Nur Genç, TRT'name dinleyen radyo dostlarıma, ekibinize çok teşekkür ediyorum. Selamlarımı gönderiyorum demişler. Şile'de sabahın erken saatlerinde başlayan etkili bir yağmur var. Hayırlı günler diliyorum size. Mutlu hafta sonları diliyorum. Hoşça kalın diye de eklemişler. Muzaffer Tekik Almanya'dan günaydın diyor. Sevgili dinleyicilerimiz, iyi ki varsınız demişler. Klasik Türk sanat müziği yüzyılların birikimini, inceliğini ve derinliğini bugüne taşıyan çok kıymetli bir miras. Her eseri ayrı bir üslup, ayrı bir makam, ayrı bir duygu dünyası. Bu zenginliği yaşatan ve paylaşan siz değerli dinleyenlerimiz sayesinde de namelerimiz sınırları aşıyor. Bu güzel isteğimiz de Almanya'dan ulaştı bize. Yurt dışında yaşasa da gönlü memleketle, Türk musikisiyle birlikte atan bütün dinleyenlerimize gönülden teşekkür ediyoruz. İyi ki TRT'nameyi dinliyor, iyi ki bu büyük musiki mirasını birlikte yaşatıyoruz. Şimdi güftesi Avram Nauma, bestesi Lemi Atlı'ya ait Hicazkar makamındaki Son Aşkımı Canlandıran En Tatlı Emelsin adlı eseri Selim Öztaş'ın yorumuyla dinleyeceğiz. Ardından Musa Özçelik'in isteğini dinleyeceğiz sevgili dinleyicilerimiz. Suat Sayın'ın sesinden çok güzel bir eser tercih etmiş kendisi. Biz de Suat Sayın yorumuyla karşılamak istiyoruz. Umarız Musa Bey bu eseri kabul eder ve beğenir. Sabahın Namesi ekibi olarak Hacı Faik Bey'in bestesiyle Rast makamındaki Nihansın Dide'den Ey Mesli Nazım adlı eseri Suat Sayın'ın sesinden değerli dinleyenlerimize armağan ediyoruz.

Sevgili dinleyicilerimiz, bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Sevgili Meral Özsan, sevgili eşi Erol Bey'e "Canım evlatlarıma, canım torunlarıma armağan ediyorum" eseri demiş. Uşak'tan selamlıyor bizi. Son eserimizle veda ediyoruz. Programımızı Elif Balcı hazırladı. Feyyaz işleyen teknik yönetmenimizdi. Mikrofon başında ben Betül Yıldız Altay sizlerleydik. Hoşçakalın.

0: Saat 10.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Biroğlu Reçber. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tarım ve hayvancılık sektörüne bir dizi müjde verdi. Kadın ve genç çiftçi kredisi limitinin 5 milyon liraya çıkarıldığını açıkladı. Çiftçilerin kendi elektriğini üretmesi için 15 milyon liraya kadar kredi imkanı sağlanacağını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ana muhalefetten tarıma fayda gelmeyeceğini savunarak, "Çiftçiyle bütünleşmek kafaya kasket takmak demek değildir," dedi. Her alanda Türkiye'yi şaha kaldırmak için gayret gösterildiğini vurguladı. Türkiye, yapay zekada kendi büyük dil modeli olan bilgiyi kullanmak için gün sayıyor. Hazırlıklarında sona gelinen bilgiyi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da kişisel yapay zeka asistanı olarak kullanması bekleniyor. Uzmanlar, sistemin veri güvenliği açısından önemli bir rol oynayacağını belirtiyor. Sağlık Bakanlığı yeni bir sağlık hizmeti sunum modeli oluşturdu. Bireylere bedensel, ruhsal ve sosyal iyilik halini geliştirmeye yönelik koruyucu, geliştirici, destekleyici ve rehabilite edici hizmetler verilecek. Bu hizmetler esenlik merkez ve ünitelerinde sunulacak. Haziran ayı enflasyonun açıklanmasıyla memur ve emekliler için bu yılın ikinci yarısına dair maaş zamları da belli oldu. Buna göre memur ve emeklisine %13,52 zam yapılacak. SSK ve Bağkur emekli aylıkları ise %17,76 artacak. AK Parti'nin meclis başkanlığına sunduğu en düşük emekli aylığını artıracak kanun teklifine göre %17,76'lık enflasyon en düşük emekli aylığına da uygulanacak. Böylece en düşük emekli maaşı 23.552 liraya çıkarılacak. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü NATO zirvesi öncesi denetimlerini sürdürüyor. Ekipler 9 ilçede denetim yaptı, denetimlerde 450 personel görev aldı. İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren kuvvetli sağanak bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son raporuna göre yağışlar özellikle Avrupa yakasında etkili olacak. İstanbul Valiliği vatandaşlara sosyal medya hesabından uyarıda bulundu. Yurt dışında bulunan varlıkların Türkiye'ye getirilmesi ve bazı vergi düzenlemeleri içeren uygulamaya ilişkin tebliğ resmi gazetede yayınlandı. Buna göre yurt dışındaki varlıkların 31 Temmuz 2027'ye kadar Türkiye'deki banka veya aracı kurumlara bildirilmesi mümkün olacak. Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir binanın 6. katında patlama meydana geldi. 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı. Patlamaya ilişkin soruşturma başlatıldı. CHP Grup Başkanı Özgür Özel bir kez daha yeni bir parti kurulacağının sinyalini verdi. "Ya bir yol bulacağız ya yeni bir yol açacağız," dedi. Özel, öncelikle hukuki yolların tüketileceği yönündeki açıklamasını yeniledi. TCG Oruç Reis, Amerika Birleşik Devletleri'nin 250. kuruluş yılı töreni için New York limanını demirledi. TCG Oruç Reis, dünyanın farklı ülkelerinden savaş gemileriyle birlikte yarın deniz geçit törenine katılacak. ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın kendileriyle anlaşmak için adeta can attığını iddia etti. İran'a Hamane'in cenaze töreni için bir hafta izin verdiklerini söyledi. Venezuela'da görev yapan Türk ve diğer ülkelerin arama kurtarma ekipleri için teşekkür töreni düzenlendi. Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, Türk ekiplere Venezuela kahramanı nişanı takdim etti. Avrupa Birliği gümrük vergisinde bazı güncellemelere gitti. Birlik ülkelerine e-ticaret yoluyla giden düşük değerli ürünlere 3 avro gümrük vergisi uygulanacak. Türkiye'nin ise serbest dolaşımdaki mallar için muafiyeti devam edecek. Haberleri dinlediniz.

geçmiş zaman olur ki. TRT Name İstanbul mikrofonlarından selamlar, sevgiler sunuyoruz. Yepyeni bir günü unutulmaz şarkılarla anlamlı kılacağımız, musikinin ruha şifa nameleriyle huzur bulacağımız Geçmiş Zaman Olur Ki programından bir kez daha merhaba değerli dostlar. Teknik yönetmenimiz sevgili Salih Yılmaz ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e bugün de en özel şarkılarla sizleri keyifli bir musiki yolculuğuna çıkaracağız. Bugün nostaljik yayınımız nihayet bir Sadi Hoşses şarkısıyla başlıyor. 80'li yılların ortalarına uzanıyoruz. Muazzez Abacı'nın Aşk Olsun isimli albümde yer alan bir kaydı paylaşıyoruz sizlerle. Ağlamakla, inlemekle ömrüm gelip geçiyor. Devası yok, garip gönlüm günden güne eriyor.

Değerli sanatçı Ayla Büyükataman'a kulak verdik. Sanatçının ilk kez 1970'li yıllarda seslendirmiş olduğu, 1996 yılında yayınlanan albümde de yer bulan bir Nuri Halil Poyraz şarkısı dinledik. Unutulmaz bir nihavend eser ve yine günümüzü kıpır kıpır yaptı bu güzel şarkı değerli dostlar. Şimdi İzmir Radyosu'na rotamızı çevireceğiz ve kıymetli hocamız Selim Öztaş'ın seslendirdiği Muzaffer İlkar şarkısını dinleyeceğiz beraberce. Nihavend makamındaki şarkının güftesi Munis Faik Ozansoy'a ait. Bir mevsim o yollardan, o yaz bahçelerinden, günler vererek el ele hülya gibi geçti. Yapraklar uçarken kuru dağlar üzerinden, ömrün daha bir mevsimi rüya gibi geçti.

Arif Samet Oker'in Nihavend şarkısını İstanbul Radyosu'nun değerli sanatçısı Nazan Sıvacı seslendirdi. Bir kara gözlüğe ay balam tutulup yanmışam. 2004 tarihli bu kaydın ardından şimdi 2010 yılına uzanıyoruz değerli dostlarımız ve yine Nihavend bir şarkıya kulak vereceğiz. Erol Sayan Hoca'nın güftesi Mehmet Gökkaya'ya ait şarkısını Mehmet Özkaya yorumuyla sunacağız. Mehmet Bey'in 2010 yılında gerçekleştirilen Senfonik Türk Müziği konserinin kayıtlarından oluşan Senfonik Türk Müziği albümünden bir kayıt sunacağız sizlere. Bu albümde ve bu konserdeki tüm düzenlemeler bu arada değerli müzisyen Oğuzhan Balcı'ya ait. Şimdi Mehmet Özkaya sevilen Erol Sayan şarkısıyla bizlerle. Kalbet olan o ilk bakış unutulmaz unutulmaz. Sevda ile ilk uyanış unutulmaz unutulmaz.

Nesin Sipahi o doyumsuz yorumuyla bizlerle birlikteydi. Sanatçı Kaptanzade Ali Rıza Bey'in güftesi Ömer Bedrettin Uşaklı'ya ait Nihavend eserini seslendirdi. Efendim dinlediğimiz bu şarkı Nesin Hanım tarafından ilk kez 1964 yılında 45'lik bir plağa seslendirilmiş. Plağın diğer yüzünde ise yine çok sevilen bir şarkı olan Gözleri Aşka Gülen isimli eser yer almaktaymış. Üzerinden 62 yıl geçmesine rağmen değerli dostlar hala biz bu güzel şarkıları keyifle dinlemekteyiz. İşte burada da Türk musikimizin, bestekarlarımızın, söz yazarlarımızın ve namelerin gücü devreye giriyor. Bu şarkılarla büyüdük. Kim bilir bu şarkılar başka hangi nesilleri büyütecek? Evet, şimdi ise Rast makamında şarkılarla devam edecek yayınımız. Nihavend makamı ile birlikte aynı durak perdesini paylaşan bir başka makam. Rıdvan Tandoğan'ın güftesi Kemalettin Kamik Hamu'ya ait şarkısını dinleyeceğiz. Dinleyeceğimiz bu şarkının dizeleri Kemalettin Kamik Hamu'nun İrşad isimli şiirinden alınan dizeler. Ve çok değerli sanatçımız Mustafa Sağyaşar yorumuyla sunuyoruz size. Sevgilim güvenme güzelliğine, senin de saçların tarumar olur. Aldanma talihin pembe rengine, hayatın uzun bir intizar olur.

sevişip koklaşmamız etrafa neşe saçsın, gülelim güller açsın, elemler bizden kaçsın. Sevişip koklaşmamız etrafa neşe saçsın. Kalbim seni özler, yollarını gözler, nerede verdiğin sözler, niçin

Kalbim seni özler, yollarını gözler. Nerede verdiğin sözler? Niçin, neden gelmedin? Dramalı Hasan Hasgüler'in Rast Makamı'ndaki şarkısını Ali Osman Akkuş yorumuyla dinledik. Bu kayıt Ali Osman Bey'in Ankara Radyosu'nda Ali Şen Ozan yönetimindeki Şarkılar ve Oyun Havaları programında seslendirmiş olduğu bir kayıttı. Ve değerli konuklarımız Rast Makamı'nın ardından yine aynı

durak perdesini paylaşan bir başka makam, Mahur makamında bir şarkıyla devam edecek yolculuğumuz. 2024 yılının Eylül ayında ebediyete uğurladığımız kıymetli bestekar Kamran Yarkın'ın unutulmaz eserini dinleyeceğiz. Bu vesileyle değerli bestekar ve tamburi Kamran Yarkın'ı da sevgiyle, saygıyla yad ediyoruz. Ve sanatçının bu unutulmaz eserini İknur Elbis'in yorumuyla sunuyoruz. Ayrılık rüzgarı gönlüme doluyor, vuslatın çiçeği açmadan soluyor.

Değerli sanatçı, gönül yazar, çok sevilen bir mahur türküyle bizlere seslendi. Yeminimde hare var, yüreğimde yare var. Bu dinlediğimiz eser sanatçının 1977 yılında yayınlanan uzun çalarında yer alıyordu ve aynı zamanda bu uzun çalara da ismini vermişti. Dinlediğimiz bu eserin yanında sanatçının yayınlanan bu albümünde Gittin Gideli Ben Deli Divane'ye Döndüm, Yok Mu Cana Aşık'a Hiç Şefkatin ve Saçların Tarumar isimli 3 güzel şarkı da yer almaktaydı. Bu kısa bilginin ardından değerli dostlar, yolculuğumuz yine nostaljik bir kayıtla devam edecek. Sevim Deran bizlerle birlikte olacak. Sanatçının 80'li yıllarda seslendirmiş olduğu bir kaydı sizinle paylaşacağız. Dinleyeceğimiz unutulmaz eser bir Erdoğan Berk her şarkısı. Yüreğim alev alev yanıyor hasretinle, gözlerimden hayalin gitmiyor bir an bile. Aşk bu değil mi? Aşk bu değil mi? Söyle sevgilim söyle, aşk bu değil mi?

Yalçın Beynican'ın güftesini yazdığı Supi İdrisoğlu'nun bestelediği bu güzel Türk sanat müziği şarkısında şanslıyım aşktan yana öyle güzel ki huyun, dünyalar verdin bana, seninle çok mutluyum diyor. Biz de herkese böyle güzel sevgiler, böyle güzel aşklar nasip etsin Allah diyoruz. Mahur makamındaki bu güzel şarkı tabii ki Erol Bingöl'ün o güzel yorumuyla da daha da renklendi, daha da anlamlandı. Erol hocamıza da sevgilerimizi, saygılarımızı sunmak istiyoruz buradan. Evet, Türk müziğinin değerleri ne yazık ki bir bir aramızdan ayrılıyor. Yalçın Beylican'ı da 2023 yılında kaybetmiştik. Ancak ne mutlu ki

ki onlardan kalan bu güzel eserlerle biz onları sevgiyle, saygıyla yad etmeye devam ediyoruz. Şimdi ise birlikteliğimize Uşak makamında şarkılarla devam edeceğiz kıymetli dostlar ve Ankara Radyosu'na uzanacağız. Nazlı Kanaat'in seslendireceği bir Şükrü Tunar bestesi dinleyeceğiz. Bu Uşak şarkının güftesini ise Ahmet Kaçar kaleme almış. Anar ömrünce gönül giden sevgilileri, bilmez biçare kalpler giden dönmez ki geri.

Kıpır Kıpır Uşak Türkü'de Süheyla Eren'i konuk ettik. Ankara Radyosu'nun değerli sanatçısı 2012 yılında yayınlanan Özlem Şarkıları isimli albümünde yer vermişti bu sevilen esere. Bu albümün aranjör koltuğunda ise Ertuğrul Karabulut ve Murat Akçay oturmuşlardı. Geçmiş zaman olur ki programının değerli dostları. Şimdi ise Uşak makamının o tatlı namelerini bir Saadettin Kaynak şarkısıyla sürdürüyoruz. Vecdi Bingöl'ün güftesini kaleme aldığı bu şarkıda Gönül Akkor bizlerle birlikte olacak. 70'li yılların ortalarında birçok değerli sanatçı tarafından da seslendirilmiş bu şarkı. Bu sanatçılarımız arasında Müzeyyen Senar, Zeki Müren ve Hamiyet Yüceses yer alıyorlar. Şimdi ise Gönül Akkor'un o güzel yorumuyla sunuyoruz size. Ne yaptım, kendimi nasıl aldattım, elimle ruhumu ateşe attım, kırdım o ince kalbi, gönlümü ele sattım.

Saadettin Kaynağ'ın Hüseyin eserini Melahat Gülses'ten dinledik. Hatice'm saçlarını dalga dalga taratmış. 2004 tarihli bu kaydın ardından şimdi yine günümüze yakın bir tarihte kaydedilen bir Zeki Duygulu bestesine kulak vereceğiz. Ankara Radyosu'na uzanacağız ve çok değerli bir sanatkar Ela Altın bizlerle birlikte olacak. 1966 yılında TRT Ankara Radyosu'nda başlayan profesyonel yaşamını, kariyerini adım adım zirveye taşımış ve adeta müzik ve sahne için dünyaya gelmiş bir isim. Kıymetli sanatçımız Ela Altın sevilen Uşak şarkıyla bizlerle. Selam vermeden gelip geçersin, mahzun kalbimi delip geçersin, yeşil gözlerle süzüp geçersin, garip gönlümü ezip geçersin.

akşam gün batarken gel, sakın geç kalma, erken gel. Ankara Radyosu sanatçılarından Belgin Gök, Kemani Tatyos Efendi'nin güftesi Ahmet Rasim Bey'e ait Uşak şarkısıyla bizlerle birlikteydi. Dinlediğimiz bu eser sanatçının 2012 yılında yayınlanan Sevgi Çiçekleri albümünde yer alıyordu. Bu albümün aranjörlüğünü de yine Belgin Hanım'ın eşi ve Ankara Radyosu'nun değerli keman sanatçısı Murat Kadir Gök üstlenmişti. Efendim, bu minik bilginin ardından şimdi yayınımızda yine sevilen şarkılarla devam edeceğiz. Muhayyer Kürdi makamında bir şarkıda İstanbul Radyosu sanatçılarından Çiğdem Yarkın'a kulak vereceğiz. Sanatçı Saadettin Kaynağ'ın güftesi Vecdi Bingöl'e ait eseriyle konuğumuz oluyor. Gönlüm özledikçe görürdüm, hele lacivert kanatlı kumru olsaydın. Seni kıskanırdım rüyada bile, ahu gözlerinde uyku olsaydım.

Radyosu'nun kıymetli sanatçılarından Neşe Öztaş, Necdet Tokatlıoğlu'nun Muhayyer Kürdi şarkısıyla bizlere seslendi. Yalancı dünya, yalancı dünya, seni neylemeli? Dertlerin bitmiyor, çekilmiyor kahrın. Kıymetli dostlarımız, bu güzel şarkının ardından yolculuğumuza bir Yeşilçam şarkısıyla devam edeceğiz. Emel Sayın'ın ilk kez 1974 yılında bir plağa seslendirdiği Selahattin Altınbaş'ın Güftesi Turgut Yarkent'e ait Muayyer Kürdi şarkısını dinleyeceğiz. Dinleyeceğimiz bu eser aynı zamanda Emel Sayın ve Tarık Akan'ın başrollerini paylaştığı Mavi Boncuk filminde de seslendirilmişti. Emel Sayın, Tarık Akan'ın gözlerinin içine bakarak seslendirmişti bu güzel şarkıyı. Şimdi biz de adeta o yıllara dönerek bu film sahnesinden karelerle dinleyelim sevilen eseri. Duydum ki unutmuşsun gözlerimin rengini, yazık olmuş o gözlerden sana akan yaşlara.

de canım var, ben de insanım. Benim de kalbim var, ben de insanım. Nesin Sipahi İsmet Nedim'in güftesi Mehmet Erbulan'a ait Muhayyer Kürdi şarkısını seslendirdi. Değerli sanatçı bu şarkıyı ilk kez 1969 yılında sesiyle hayat vermiş ve Yeşilçam'ın unutulmaz eserlerinden biri olmuş bu İsmet Nedim bestesi. Efendim, Yeşilçamlı yılların o güzel anılarını beraberce biriktirmeye devam ediyoruz. Şimdi ise Zeki Müren bizlerle birlikte olacak. Yine 60'lı yılların sonlarına uzanacağız. Teoman Alpay'ın çok sevilen Muhayyer Kürdi şarkısında sanatçıya kulak vereceğiz. Dinleyeceğimiz bu eser aynı zamanda 1968 yapımı bir Nejat Saydam filmi olan Sarmaşık Gülleri filmine de adını vermişti. Bu filmde başrolleri Hülya Koçyiğit ve Kartal Tibet paylaşıyorlardı. Zeki Müren'in seslendirdiği bu kayıt ise 1969 yılına ait. Yalnız kalan ruhumun acısı çok derindir. Yıllar geçse de inan, kalbim yine senindir.

sanki içimde açan bu sarmaşık gülleri, bu sarmaşık gülleri, bu sarmaşık.

Hayalimdin, şarkılarla bir örnek, sen her şeyimdin. Bir diğer adıyla Gidişin Ecel gibi. Evet, Yıldırım Bekçi bizlerle birlikteydi. Sanatçının 1991 yılında yayınlanan İstanbul'u Terk Edip Gidemiyorum isimli albümünden Muayyer Kürdi makamında bir İlgün Soysev bestesi dinledik. Dinlediğimiz bu sevilen şarkının güftesi ise Seyhan Girginer'in kaleminden çıkmıştı. Sevgili dostlarımız, bu harika şarkılar eşliğinde günümüz güzelleşiyor. Şimdi yine çok özel bir sese kulak vereceğiz. Beste ve güftesi de Yıldırım Gürses'e ait olan bu şarkıda sanatçımız bize şöyle seslenecek. Yıllar sonra rastladım çocukluk sevgilime. O aşina bakışlar içimi deldi yine. Bir diğer adıyla Mazideki Aşk sizlerle.

gözleri var geceden, dişleri var inciden, kıskanıyor her gören öyle güzel Ece'den. Nusret Yılmaz'ın yeni şarkılar kategorisinde 2015 yılında seslendirmiş olduğu bir Mahmut Oğul bestesine kulak verdik. Muayyer Kürdi makamındaki bu güzel şarkının ardından bir başka Muayyer Kürdi eserde Zekai Tunca'yı konuk edeceğiz. Dinleyeceğimiz bu şarkıyı tüm kadınlarımıza ithaf etmek istiyoruz. Güftesi de Güzide Taranoğlu tarafından kaleme alınmış olan bir Osman Babuşçu bestesi ve Zekai Bey'in 2010 tarihli İmkansız isimli albümünde yer alıyor. Gözü şafak, ağzı bahar, gülüşünde güller açar, 7'den 70'e kadar kadın her yaşta güzeldir.

Radyosu'nun değerli sanatçısı Mehmet Şafak'ı konuk ettik. Sanatçı Erol Sayan'ın sözleri Hikmet Münir Ebcioğlu'na ait Muayyer Kürdi şarkısını seslendirdi. Ve bu güzel şarkıyla da bir yayının sonuna geldik kıymetli dostlarımız. Bugün de Nihavend'den Rast'a Mahur'a uzanan, Uşak'tan Muayyer Kürdi'ye uzanan harika şarkılarla keyifli bir yolculuk gerçekleştirdik. Diliyoruz sizler de en az bizim kadar keyif almışsınızdır. Biz her gün bu mikrofonda en güzel şarkılarla gününüzü renklendirmeye devam edeceğiz. Teknik yönetmenimiz sevgili Salih Yılmaz ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e tüm güzel dileklerimizle huzurlarınızdan ayrılırken sizleri Atilla İçli'nin güftesi Yekta Güngör Özden'e ait Kürdi şarkısında Nesin Körükçü ile baş başa bırakıyoruz. Hoşça kalın, mutlu kalın diyoruz.

0: TRT Name.
1: Haftanın en çok istek alan Türk sanat müziği eserleriyle TRT Name'de makamların kalbinden geçen bir yolculuğa davetlisiniz. Nameler konuşsun, gönüller buluşsun dedik ve haftanın en çok dinlenen, sevilen şarkılarını sizler için seçtik. Zirvedeki şarkılar her cuma saat 13'te TRT Name'de.

Saat 12. Haberler. Haberleri veriyoruz. Ben Biroğlu Reçber. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif Türkiye'de. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine İstanbul'a gelen Şerif'in ziyareti kapsamında bir iş forumu düzenlenecek. İki lider karşılıklı ticaret ve yatırımları ele alacak. Bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında da görüş alışverişinde bulunacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tarım ve hayvancılık sektörüne bir dizi müjde verdi. Kadın ve genç çiftçi kredisi limitinin 5 milyon liraya çıkarıldığını açıkladı. Çiftçilerin kendi elektriğini üretmesi için 15 milyon liraya kadar kredi imkanı sağlanacağını söyledi. Türkiye'nin tarımsal hasılası ilk kez 83 milyar doları aşarak rekor kırdı. Türkiye böylece Avrupa'da birinci, dünyada yedinci sıraya yükseldi. İstanbul'da kuvvetli sağanak başladı. Yağışlar özellikle Avrupa yakasında etkili oluyor. İstanbul Valiliği ile Afet Koordinasyon Merkezi AKOM, İstanbulluları ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi ve yerel dolu yağışına karşı uyardı. Sağlık Bakanlığı yeni bir sağlık hizmet sunum modeli oluşturdu. Bireylere bedensel, ruhsal ve sosyal iyilik halini geliştirmeye yönelik koruyucu, geliştirici, destekleyici ve rehabilite edici hizmetler verilecek. Bu hizmetler esenlik merkez ve ünitelerinde sunulacak. Haziran ayı enflasyonunun açıklanmasıyla memur ve emekliler için bu yılın ikinci yarısına dair maaş zamları da belli oldu. Buna göre memur ve emeklisine %13,52 zam yapılacak. SSK ve Bağkur emekli aylıkları ise %17,76 artacak. En düşük emekli aylığını artıracak kanun teklifi de meclise sunuldu. Buna göre %17,76'lık enflasyon en düşük emekli aylığına da uygulanacak. Böylece en düşük emekli maaşı 23.552 liraya çıkarılacak. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü NATO zirvesi öncesi denetimlerini sürdürüyor. Ekipler 9 ilçede denetim yaptı, denetimlerde 450 personel görev aldı. İzmir depreminde annesini kaybeden Down sendromlu milli jimnastikçi Alper Öztürk başarılarıyla Türkiye'yi gururlandırmaya devam ediyor. Öztürk Bulgaristan'da yapılan dünya şampiyonasında tam 7 altın madalya kazandı. Yurt dışında bulunan varlıkların Türkiye'ye getirilmesi ve bazı vergi düzenlemeleri içeren uygulamaya ilişkin tebliğ resmi gazetede yayımlandı. Buna göre yurt dışındaki varlıkların 31 Temmuz 2027'ye kadar Türkiye'deki banka veya aracı kurumlara bildirilmesi mümkün olacak. CHP Grup Başkanı Özgür Özel bir kez daha yeni bir parti kurulacağının sinyalini verdi. Ya bir yol bulacağız ya yeni bir yol açacağız dedi. Özel öncelikle hukuki yolların tüketileceği yönündeki açıklamasını yineledi. TCG Oruç Reis Amerika Birleşik Devletleri'nin 250. kuruluş yılı töreni için New York limanına demirledi. TCG Oruç Reis dünyanın farklı ülkelerinden savaş gemileriyle birlikte yarın deniz geçit törenine katılacak. ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın kendileriyle anlaşmak için adeta can attığını iddia etti. İran'a Hamane'in cenaze töreni için bir hafta izin verdiklerini söyledi. İran'ın eski dini lideri Ayetullah Ali Hamane için cenaze töreni düzenlendi. Törene dünyanın dört bir yanından hükümet ve devlet başkanları, üst düzey yetkililerle dini liderler katıldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, cenaze töreni için gittiği Tahran'da İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian'la bir araya geldi. Görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel gelişmeler ele alındı. Yılmaz, ABD-İran mutabakatının İsrail tarafından sabote edilmeye çalışıldığını hatırlatarak Türkiye'nin bölgede savaş istemediğinin altını çizdi. Venezuela'da görev yapan Türk ve diğer ülkelerin arama kurtarma ekipleri için teşekkür töreni düzenlendi. Geçici devlet başkanı Delcy Rodriguez, Türk ekiplere Venezuela kahramanı nişanı takdim etti. Haberleri dinlediniz.

0: Gençlerle birlikte.
1: Merhaba değerli dinleyenler. TRT Name'de İstanbul'dan seslendiğimiz Gençlerle Birlikte programından sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz. Yapımda ve mikrofon başında ben Sinem Sevindik, teknik yönetmenimiz Salih Yılmaz. Müzikimize gönül veren yetenekli genç icracıları tanıyıp icralarını dinlediğimiz programımızda usta seslerden eserlerle de geçmişin izinde gençlerle birlikte müzikimizin en güzel eserleriyle sizlerle buluşuyoruz. Programımıza stüdyo konu olarak katılmak isteyen genç icracılar gençlerlebirlikte@trt.net.tr adresinden bizlere ulaşabilir. Kayıtlarınızı kısa özgeçmiş ve iletişim bilgilerinizle birlikte gönderebilirsiniz. Evet efendim, sözü fazla uzatmadan ben hemen bugünkü konuğuma merhaba demek istiyorum. Şeyma Kahraman, hoş geldin.
2: Merhabalar, hoş buldum.
1: Nasılsın Şeyma'cığım?
2: İyiyim, sizler nasılsınız?
1: Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Ve siz genç arkadaşlarımla her hafta böyle çok kıymetli arkadaşlarımla tanışıp güzel icralarını dinleyip çok daha mutlu oluyorum. Bugün de aynı mutluluğu taşıyorum Şeyma'cığım. Kendinden kısaca bahsedersen dinleyenlerimiz seni tanısınlar.
2: Merhaba, ben 18 yaşındayım. İstanbul Üniversitesi Itri Güzel Sanatlar Lisesi'nden katılıyorum. Müzik serüvenimden biraz bahsetmek istiyorum. Ortaokulda müzik öğretmenim yardımıyla bir koroya katıldım. Onun ardından Kültür Sanat Akademisi'nde bir eğitim aldım. Sonrasında öğretmenimin yardımıyla İTRİ'ye başvurdum ve kazandım. Bu şekilde müzik serüvenim ortaokuldan beri başlamakta.
1: Evet, güzel, ama yani genel anlamda örnek aldığın birileri oldu mu? Ailede müzisyen var mıydı mesela?
2: Yok, hayır, ailemde hiç müzisyen yok.
1: Tamamen öğretmenin seni keşfiyle başlamış bir şey.
2: Evet, evet.
1: Evet. Ne kadar kıymetli öğretmenlerimizin öğrencilerimizle bu kadar ilgilenmesi, onların yeteneklerini keşfetmesi ve yönlendirmesi. İşte sen de Türk müziğimiz adına birçok güzel işler yapacak ve geleceğe dair planlarını da bu yönde adımlarla tamamlamış olacaksın. İlk olarak senden bir eser dinleyelim, yine sohbet ederiz diyorum ve Fehmi Tokay'ın Buselik makamındaki şarkısıyla başlıyoruz efendim. Aman cana, beni şad et, terahhüm eyle, imdad et. Şeyma Kahraman seslendiriyor. Kanunda Batuhan Kaşıkçı, klasik kemençede Ecem Aytekin.

0: Değerli dinleyicilerimiz, konuğumuz Şeyma Kahraman'ı dinledik ve şimdi diyoruz ki usta seslere kulak verelim. Peki Şeyma, sen kimleri dinlersin?
1: Ben Alaaddin Yavaşça, Meral Uğurlu, Safiye Ayla, Tülün Yakar Çelik gibi usta isimleri dinlemeye çalışıyorum.
0: Evet, Tülin Yakarçelik demişken bugün listemizde Tülin hocamızın sesi var aslında. Güzel bir kaydı var. Hemen onu dinleyelim mi yeri
1: Tabii ki
0: gelmişken? Tülin Yakarçelik hocamız zamanında okumuş efendim Nihavend makamında bir Emin Ongan bestesi. Bahar Meltemi'dir başımda esen. Dinliyoruz.

0: Tülin Yakar Çelik hocamızı dinledik ve gençlerle birlikte programında konuğumuz Şeyma Kahraman'la sohbetimize devam ediyoruz. Sevgili Şeyma, şimdi okul bitiyor. Yani Itri Güzel Sanatlar Lisesi son sınıftın ve okul
1: Evet.
0: artık bitiyor. Şimdi geleceğe dair planlarını da soracağım ama öncesinde üniversitede neler planlıyorsun? Üniversite sınavına da girdin.
1: Evet.
0: Neler planlıyorsun?
1: Üniversitede inşallah olursa akademisyenlik bir hayalim var. Sonrasında icracı olmak istiyorum. Aslında en çok istediğim hayalim bu. Ama bir yandan öğrencilere bir şeyler katmayı ve öğretmeyi çok istiyorum. Bu şekilde.
0: Evet, bizim meslekte zaten hem işin eğitimini verip hem de icracı olarak devam edebilirsin. Hiçbir sakıncası yok, değil mi? Tam
1: Evet.
0: tersi birbirini beslediğini düşünüyorum ben.
1: Evet, kesinlikle ben de aynı şekilde katılıyorum. Onlara bir şeyler öğretirken bile biz de kendimize farklı şeyler katabiliyoruz aslında.
0: Evet, kesinlikle bu işin zaten öğrenmenin hiçbir konuda sonu yok da müzikal anlamda da bu böyle. Her geçen gün yeni şeyler öğrenmeye devam ediyoruz. Hem değişimlere ayak uyduruyoruz, hem de geçmişin izinde, geçmişimizi bırakmadan sanatımızı en güzel şekilde icra etmeye çalışıyoruz. Sana da bu yolda başarılar
1: Çok
0: diliyorum.
1: teşekkür ediyorum.
0: Ve bir şarkı daha dinliyoruz senden. Dinleyeceğimiz ikinci eser Hacı Arif Bey'in Kürdili Cazkar şarkısı olacak. Muntazır teşrifine hazır kayık.

Bu güzel şarkıdan sonra bir eser daha dinleyeceğiz ve bu kez Ahmet Can'a kulak vereceğiz. Şakir Ağa'nın Ferahni Ak şarkısını okumuş. Bir dilbere dil düştü ki mahbubu dilimdir.

0: sevgili dinleyicilerimiz, Gençlerle Birlikte programındasınız ve hatırlatmalarımızı yapalım. Gençlerle Birlikte @trt.net.tr adresinden bizlere ulaşabilir. Kayıtlarınızı kısa özgeçmiş ve iletişim bilgilerinizle birlikte gönderebilirsiniz. Belki genç arkadaşlarım sizler de TRT Name dinleyenleriyle buluşur, kendinizi ifade edersiniz, Türk sanat müziği şarkıları icra edersiniz diyoruz ve bugünkü konuğuma hemen dönüyoruz. Şeyma Kahraman bizlerle. Itri Güzel Sanatlar Lisesi son sınıf öğrencisi, artık mezun oluyor ve yaşamına da tabii ki müzikle devam etmeyi planlıyor. Az önce bunları konuştuk ve programımıza devam ediyoruz. Çok da güzel bir repertuar hazırlamışsın. Repertuarını hazırlarken nelere dikkat edersin kendince?
1: Genelde okurken daha kendimi rahatsız hissettiğim, sevdiğim şarkılar olan, sevdiğim makamlarda seçmeye çalışıyorum eserlerimi.
0: Evet, bugün de çok güzel bir repertuar olmuş. Şimdi senden Kaptanzade Ali Rıza Bey'in Hicaz şarkısını dinliyoruz. Ufuklara yaslanmış yorgun dağlar sırayla. Tabii ki kanunda Batuhan Kaşıkçı.

0: Sevgili Şeyma, peki geleceğe dair planların arasında tabii ki solistlik var, ya da işte akademisyen olmak var, ikisini bir yürütmek var. Bunların dışında neler hayal ediyorsun hayatınla ilgili? Müzik yapmasaydın ne yapardın mesela?
1: Bunların dışında müzik yapmasaydım eğer tiyatro okumak isterdim
0: Hı
1: aslında,
0: hı.
1: oyunculuk. Hemen hemen yine aynı dal gibi sayılır yani, sanattan ilerlemek
0: Evet,
1: isterdim her türlü.
0: kesinlikle.
1: Yani küçüklüğümden beri aslında çok sanatın dışına çıkmamışım. Ya müzik istiyordum ya da
0: Hı.
1: tiyatro okumak istiyordum.
0: Hı.
1: Bu şekilde yani.
0: Evet, hep sanatın içindeymişsin ve
1: Evet.
0: kendini belli etmişsin zaten. Çocuklar küçüklüğünde aslında hangi yöne gideceklerini, mesajlarını veriyorlar. İşte kimisi eline saç fırçası alır, kimisi deodorant alır ve mikrofon yapar, şarkı söyler. Mesela ben kendim küçükken gazete okurmuşum, ayna karşısında haber sunarmışım mesela, şarkı da söylermişim. İşte hemen hemen hepsini yaptım, gerçekleştirdim ve etrafımda da hem öğrencilerimde hem de yine kendi arkadaşlarımla konuşurken de farkına varıyoruz ki sanatçı ruhu öyle doğuştan gelen bir şey. Tabii ki sonradan da aynı zamanda desteklenerek gelişen bir şey ama insanın içinde var bence. Doğduğunda
1: Evet,
0: var olan bir
1: kesinlikle
0: şey. Öyle
1: katılıyorum.
0: yaratılıyoruz gibi de geliyor bana. Değil
1: Evet.
0: mi? Evet, şimdi senden bir eser daha dinleyeceğiz. Bestesi Şerif İçli, güftesi Hikmet Münir Ebcioğlu'na ait Uşşak şarkı. Gözlerin hayran bakarmış görmeyip ısrarımı.

Evet, eserimizi dinledikten sonra ben diyorum ki bir de Seyhan Hanım'ı dinleyelim ve çok güzel bir şarkı seslendirmiş. Herkesin de çok severek dinlediğini düşündüğüm bir eser. Yıldızların Altında, Kaptan Zade'nin Nihavend şarkısı.

0: Gençlerle birlikte programında konuğumuz Şeyma Kahraman. Şeymacığım, peki okulda sazın neydi? Hangi saz üzerine çalışıyorsun şu anda?
1: Okulda sazım ben ut seçtim. Ut üzerine çalışıyorum. 5 senedir ut çalmaya çalışıyorum. Sazımı seviyorum, yani çok severek seçtim sazımı. Bildiğiniz üzere perdesiz bir enstrüman. Bu şekilde
0: Ne kadar çalışıyorsun? Mesela her gün zaman ayırabiliyor musun sazına?
1: her gün hemen hemen 2-3 saat
0: Ayırıyorsun.
1: ayırıyorum.
0: Çok güzel. Kendine eşlik edebiliyor musun? Yani hem söyleyip hem çalabiliyor musun?
1: Hemen hemen evet yapıyorum.
0: O zaman başka gün gel, bir hem çalayım söyle.
1: Olur tabii ki de.
0: Tamam,
1: Seve
0: peki.
1: seve.
0: Peki şimdi sana eşlik etsinler o zaman sevgili Batuhan ve Ecem. Ve sen bize bir şarkı daha seslendir. Beste ve Güftesi Nazım Yahya Efendi'ye ait bir eser, Şehnaz makamında. Didem yüzüne nazır, nazır yüzüne Didem.

Sırayı yine usta seslerden biri alacak ve bu kez kulağımızı Nurten Erpek'e veriyoruz. Bir ince fidansın. Bestesi İsmail Bağ Sürel, sana ait Karciğer makamındaki şarkı.

0: Programımızda sona doğru yaklaşırken şarkılarla devam ediyoruz. Hazırlanan şarkıların hepsi çalınsın, söylensin istiyoruz, değil mi Şeymacığım?
1: Evet.
0: Evet, sıradaki eserimiz de Muhlis Sebahattin Ezgi'ye ait Nihavend bir şarkı. Pek özledim sesini. Şeyma Kahraman'dan dinleyeceğiz.

0: Şeymacığım, çok teşekkür ederim geldiğin için. Artık programımızın sonuna geldik.
1: Ben teşekkür ederim. Gerçekten buraya katılmam için çok mutluyum. Benim için çok büyük ve çok güzel bir deneyim oldu. Tekrardan teşekkür ediyorum.
0: Bizler teşekkür ediyoruz. Umarım geleceğe dair ne planlıyorsan, ne hayallerin varsa hepsi gerçek olur. Bizler her daim senin yanında olacağız.
1: Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun.
0: Peki, hemen bir eser daha dinleyelim. Son olarak Şeyma Kahraman bizlere bestesi Şevki Bey, güftesi Mehmet Sadi Bey'e ait Hüseyin makamındaki şarkıyı seslendiriyor. Hicran oku sinem deler, olmaktadır halim beter.

Programımız Mahur makamında saz semaisiyle devam ediyor. Refik Talat Altman'a ait. Batuhan Kaşıkçı ve Ecem Aytekin birlikte icra ediyorlar.

Değerli dinleyicilerimiz, bugün de gençlerle birlikte programının sonuna geldik. Sizlerle birlikte olmaktan mutluluk duyduk efendim, her hafta olduğu gibi, ve sizlere çok teşekkür ediyoruz. Genç icracılarımızla destek olduğunuz ve radyo başında bizlere eşlik ettiğiniz için, kıymetli iletilerinizi ilettiğiniz için. Programı hazırlayıp sundum ben Sinem Sevindik. Teknik yönetmenimiz Salih Yılmaz. İstanbul'dan sizlerleydik. Haftaya tekrar aynı gün ve saatte görüşmeyi diliyoruz. Hoşça kalın.

TRT Radyoları arşivinden özenle seçtiğimiz şarkılarla Akşamın Sesi programı haftanın her günü saat 19'da TRT Name'de sizlerle buluşuyor.

TRT Ankara, İstanbul, İzmir radyolarının ses ve saz sanatçılarından canlı icralarla dinleyeceğiniz şarkılar, Stüdyo Name programıyla sizlerle buluşuyor. Stüdyo Name her gün saat 14.05'te TRT Name'de.

0: CRC Name.
1: Saat 14.
0: Haberler.
1: Ben Sinem Yıldırım Yalçın, gelişmelerle yayındayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif Türkiye'ye geldi. Erdoğan ve Şerif bölgesel ve küresel meseleleri görüşecek. Ziyaret kapsamında iş forumu da düzenleniyor. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye-Pakistan arasındaki iş konferansında iki ülke arasındaki ticari ilişkileri değerlendirdi. Pakistan'daki Türk yatırımlarının 2 milyar doları aştığını belirterek, müteahhitlik ve enerji alanında yeni fırsatlar bulunduğunu söyledi. Bakan Bolat, savunma ve dijital ekonomide de işbirliğini geliştireceğiz, dedi. İstanbul'da kuvvetli sağanak başladı. Yağışlar özellikle Avrupa yakasında etkili oluyor. İstanbul Valiliği ile Afet Koordinasyon Merkezi AKOM, İstanbulluları ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi ve yerel dolu yağışına karşı uyardı. Ankara'da 7-8 Temmuz'da düzenlenecek NATO zirvesi öncesi güvenlik tedbirleri üst seviyede. Operasyon Turkuaz kapsamında 9 ilçede 450 personelin katılımıyla denetimler yapıldı. Esenboğa Havalimanı'nda da zirve süresince hava trafiğine yönelik geçici tedbirler uygulanacak. Dünya Bankası verilerine göre Türkiye tarımsal hasılada 83,2 milyar dolara ulaşarak tarihi bir rekor kırdı. Böylece Türkiye tarımsal hasılada Avrupa'da birinci, dünyada yedinci sıraya yerleşti. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı verileri tarımda tarihi rekor başlığıyla duyurdu. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yaz boyunca yaşanabilecek orman yangınlarıyla mücadele için personelle kara ve hava aracı sayısının artırıldığını açıkladı. Cumhuriyet tarihinin en güçlü filosuna sahibiz, dedi. Venezuela, 24 Haziran'da meydana gelen iki büyük depremin yaralarını sarmaya çalışıyor. Depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 2645'e yükseldi. 12 binden fazla kişi yaralandı. Yakınları tarafından kaybolduğu bildirilen kişi sayısı ise 68 binden fazla. Depremlerin ardından kısa sürede Venezuela'ya ulaşan, günlerdir aralıksız çalışan Türk arama kurtarma ekipleri kahramanlık nişanıyla onurlandırıldı. Düzenlenen törende ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iletilmek üzere teşekkür mektubu da iletildi. Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir binanın 6. katında patlama meydana geldi. 2 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı. Doğalgaz kaynaklı olduğu düşünülen patlamayla ilgili soruşturma sürüyor.

0: Kocaeli Körfez ilçesi D100 karayolu üzerinde kontrolden çıkan otomobil aynı yönde seyreden tıra arkadan çarptı. Araçtaki baba ve oğlu hayatını kaybetti. Diyarbakır merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda suç örgütü üyesi 27 şüpheli yakalandı. Kamu kurumlarının adını kullanarak dolandırıcılık yapan suç örgütünün 1 milyar TL'lik hesap hareketliliği bulunduğu belirlendi. İranlılar 28 Şubat'ta Amerika Birleşik Devletleri İsrail saldırısında hayatını kaybeden eski dini liderleri Ayetullah Ali Hamene'ye veda ediyor. Tahran'da Hamene için cenaze töreni düzenleniyor. Hamene'in naaşı Tahran'dan sonra Kum'a, ardından 8 Temmuz'da Irak'ın Necef ve Kerbela kentlerine götürülecek. İran'daki son cenaze töreniyle defin işlemi ise 9 Temmuz'da Meşet kentinde gerçekleşecek. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'a çok ağır darbe vurduk dedi. İran'ın kendileriyle anlaşmak için adeta can attığını iddia etti. İran'a Hamene'nin cenaze töreni için bir hafta izin verdiklerini söyledi. Rusya-Ukrayna savaşında karşılıklı saldırılar sürerken Vladimir Putin kamuflajlarını giydi, Rus birliklerini ziyaret etti. Luhansk'ın tamamının kontrol edildiğini söyledi. Rusya ayrıca kritik önemdeki Konstantinovka kentinin ele geçirildiğini açıkladı. Ukrayna ise bunu yalanladı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski de St. Petersburg'daki bir petrol tesisi ile Leningrad bölgesinde bir limanı hedef aldıklarını açıkladı. Dünya Kupası'nda son oynanan maçlarda sonuçlar şöyle: Kolombiya 1, Gana 0, Arjantin 3, Yeşilburun Adaları 2, Avustralya 3, Mısır 5. Bu sonuçların ardından Kolombiya, Arjantin ve Mısır adını son 16 turuna yazdırdı. Haberleri dinlediniz.
1: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Ankara Radyosu stüdyolarından sunduğumuz yeni bir Stüdyo Name programıyla sizlerleyiz. Bizler program yapımcımız Aslı Boler, ton masterimiz Levent Kent, stüdyo teknik görevlisi Tolga Önbaş ve mikrofonda ben Gülden Özpamuk. Yaklaşık bir saat boyunca Türk müziğinin en seçkin örnekleriyle karşınızda olacağız. Stüdyomuzda TRT Ankara Radyosu'nun çok kıymetli ses ve saz sanatçıları var. Hemen saz sanatçılarımızı duyurmak istiyoruz size. Kemanda Serhat Çiğiltepe, Ud'da Ömer Oytun, Tambur'da Eda Ersoy, Kanun'da Cemil Atikoğlu, Kemençe'de Sercan Halili, Klarnet'te Halil Kabacı, Ritim Saz'da Bilal Bilke ve koromuzu yöneten şefimiz İpek Dereli bizimle. Değerli dinleyenler, Stüdyo Name'nin ilk bölümünde Türk musikisinin zarif ve etkileyici makamlarından biri olan, özellikle klasik eserlerde kendine özgü melodik yapısıyla gönüllerimize dokunan Süznak makamıyla birlikte olacağız. İlk olarak Kemani Tatyos Efendi'nin Süznak Peşrevi'nin bir bölümünün ardından koromuz sizlere birbirine bağlı eserler sunacak. Şimdi sizleri şefimiz İpek Dereli yönetiminde TRT Ankara Radyosu ses ve saz sanatçılarıyla baş başa bırakıyoruz.

Uzunak makamında birbirine bağlı eserler seslendirdi. Değerli dinleyenler, Stüdyo Nami programı yine aynı makamdan şarkılarla devam ediyor. Özellikle duygulu ve zarif melodileriyle önemli eserlere imza atan Neveser Kökteş'in Güftesi de kendisine ait bir şarkısı var sırada. Sanatçımız Özant Koç söylüyor. Pek özledim o demleri, seninle bu yerleri.

Değerli dinleyenler, sırada besteleri ve icralarıyla repertuarımıza değerli katkılar sağlayan Erol Sayan'ın Suznak şarkısı var. Sanatçımız Elif Güreşçi'den dinliyoruz. Aylardır gül yüzünü göremez oldum senin, aşkıma inan söylemem yalan.

Gözlerinden gönlüme ılık bir bahar indi. Simsiyah hatıralar hayallerle silindi. Türk sanat müziğinin önemli bestekar ve icracılarından biri olan Teoman Alpay'ın güftesi Esen Özbey'e ait Süznak şarkısını Şef İpek Dereli yönetimindeki koromuzdan dinliyoruz.

güzel ve en köklü makamlarından biri olan Rast makamında şarkılar var. Bestesi ve güftesi Şekip Ayhan Özışık'a ait eseri şefimiz İpek Dereli yönetimindeki koromuzdan dinliyoruz. Öncesinde ut taksimini Ömer Oytun yapıyor. Belki bir sabah geleceksin, lakin vakit geçmiş olacak. Gönül hicran şarabından yudum yudum içmiş olacak.

Bana nasıl vazgeç dersin, gönül senden vazgeçer mi? Güneşsiz bir gök altında kış geçer mi, yaz geçer mi? Besteleri ve güçlü yorumuyla musikimize kalıcı eserler kazandıran Alaaddin Yavaşçan'ın güftesi Fikri Akurgal'a ait Rast şarkısını sanatçımız Nazlı Kanaat söylüyor.

Sırada TRT Ankara Radyosu'nda uzun yıllar şeflik ve ses sanatçılığı yapan, bestelediği birbirinden güzel eserlerle gönüllerimizde ayrı bir yeri olan Ziya Taşkent'in güftesi Sadık Atay'a ait Rast şarkısı var. Sanatçımız Bahadır Özüşen'den dinliyoruz. Hiçbir şey kâr etmez deli gönlüme, yalnız hayalinle teselli bulur. Öyle hasretim ki bir dost sesine, beni bugünlerde ara ne olur.

Çoktan beri bir kız tanırım ben sarı yerde. Boy boz onda, kaş göz onda, esmer ona derler. Hiç benzeri yok, varsa gelsin kim, hani nerede? Boy boz onda, kaş göz onda, esmer ona derler. Bestelerinde klasik Türk musikisinin zarif makam anlayışını ve güçlü duygusunu ustalıkla yansıtan Selahattin İçli'nin Güftesi Atıf Kahraman'a ait Rast şarkısını sanatçımız Didar Aliye Koyuncu'dan dinliyoruz.

sırada bestesi Ankara Radyosu emekli ses sanatçılarından Suat Yıldırım'a, güftesi de yine Ankara Radyosu'nda yıllarca yöneticilik yapmış olan Ahmet Ertüm'e ait Rast şarkı var değerli dinleyenler. Sanatçımız Meliha Yazıcı söylüyor. Gözümde kimseler yok, bir sen varsın, bir de ben. Dünyam sensin, inan bana, havam da sen, suyum da sen.

Değerli dinleyenler, bugün de programımızın son dakikalarına ulaştık bizler. Program yapımcımız Aslı Boller, ton masterimiz Levent Kent, stüdyo teknik görevlimiz Tolga Önbaş ve ben Gülden Özpamuk. Bir başka Stüdyoname programında birlikte olmak dileğiyle sizlerden ayrılırken şefimiz İpek Dereli yönetimdeki koromuzla sizleri baş başa bırakıyoruz. Hoşça ve afiyetle kalın.

0: Saat 16.
1: Haberler.
0: Ben Sinem Yıldırım Yalçın, gelişmelerle yayındayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'i kabul etti. Erdoğan ve Şerif ikili görüşmede bölgesel ve küresel meseleleri görüştü. Gündemde

Gazze'ye yardımların ulaştırılması ve ABD ile İran arasındaki müzakere süreci de vardı. Türkiye-Pakistan İş Forumu İstanbul'da düzenlendi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in katılımıyla düzenlenen forumda karşılıklı işbirliği fırsatları ele alındı. Sektörel potansiyeller masaya yatırıldı. 5 milyar dolarlık ikili ticaret hacmine ulaşmada da kararlılık vurgulandı. Pakistan, Türkiye Petrolleri anonim ortaklığının sismik gemilerini karşılamaya hazırlanıyor. Pakistan petrol işlerinden sorumlu Enerji Bakanı Pervaz Malik, gemilerin Eylül veya Ekim'de Pakistan kıyılarına ulaşmasını beklediğini söyledi. Sismik gemiler bu yıl Pakistan'da 3 deniz ve 2 kara sahasında petrol ve doğalgaz arayacak. İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak etkili oldu. Yollar göle döndü, bazı alt geçitler su altında kaldı. Motosikletler suya kapıldı, araçlar yollarda kaldı. Bazı semt pazarlarıyla tarihi Kapalı Çarşı ve Üsküdar Sahaflar Çarşısı'nı su bastı. Cumhuriyet Halk Partisi Ankara Milletvekili Adnan Beker, parti üyeliğinden istifa ettiğini duyurdu. 2023 yılında İyi Parti'den istifa eden Beker, geçen yıl CHP'ye katılmıştı. Dünya Bankası verilerine göre Türkiye tarımsal hasılada 83,2 milyar dolara ulaşarak tarihi bir rekor kırdı. Böylece Türkiye tarımsal hasılada Avrupa'da birinci, dünyada yedinci sıraya yerleşti. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı verileri tarımda tarihi rekor başlığıyla duyurdu. Cumhurbaşkanı kararıyla tütün bağımlılığı tedavisinde ücretsiz desteğin kapsamı genişletildi. Kararla sosyal güvencesi olup olmadığına bakılmaksızın 1 milyon kişi uygulama kapsamına alınacak. Tütün bağımlılığı tedavisinde kullanılan ilaçlarla nikotin yerine koyma tedavi ürünleri ücretsiz temin edilecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Bartın'da iş insanlarıyla bir araya geldi. Türkiye artık sözü dinlenen ve masada ağırlığını hissettiren bir ülke dedi. Türkiye'nin güvenilir liman olduğuna dikkati çeken Bakan Işıkhan, iş dünyasının yanında olmaya devam edeceklerini söyledi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, evlenecek gençlerin desteklenmesi projesinde bugüne kadar 285 binden fazla başvuru aldıklarını söyledi. Evlilik yolculuğuna adım atan gençlerimizin bu süreçte attıkları her adımda onları desteklemeye devam ediyoruz dedi. Venezuela 24 Haziran'da meydana gelen iki büyük depremin yaralarını sarmaya çalışıyor. Depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 2645'e yükseldi. 12 binden fazla kişi yaralandı. Yakınları tarafından kaybolduğu bildirilen kişi sayısı ise 68 binden fazla. Depremlerin ardından günlerdir aralıksız çalışan Türk arama kurtarma ekipleri de kahramanlık nişanıyla onurlandırıldı. İranlılar 28 Şubat'ta ABD-İsrail saldırısında hayatını kaybeden eski dini liderleri Ayetullah Ali Hamene'ye veda ediyor. Tahran'da Hamene için cenaze töreni düzenleniyor. Hamene'nin naaşı Tahran'dan sonra Kum'a, ardından 8 Temmuz'da Irak'ın Necef ve Kerbela kentlerine götürülecek. İran'daki son cenaze töreniyle defin işlemi ise 9 Temmuz'da Meşet kentinde gerçekleştirilecek. ABD Başkanı Donald Trump, İran'a çok ağır darbe vurduk dedi. İran'ın kendileriyle anlaşmak için adeta can attığını iddia etti. İran'a Hamene'nin cenaze töreni için bir hafta izin verdiklerini söyledi. Rusya-Ukrayna savaşında karşılıklı saldırılar sürerken Vladimir Putin kamuflajlarını giydi, Rus birliklerini ziyaret etti. Luhansk'ın tamamının kontrol edildiğini söyledi. Rusya ayrıca kritik önemdeki Konstantinovka kentinin ele geçirildiğini açıkladı. Ukrayna ise bunu yalanladı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski de St. Petersburg'daki bir petrol tesisiyle Leningrad bölgesinde bir deniz üssünü hedef aldıklarını açıkladı. Haberleri dinlediniz.

0: TRT Name.
1: Saat 18.
0: Haberler.
1: İyi akşamlar. Spikeriniz ben Mücella Karada. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'i kabul etti. İkili baş başa görüşmede bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulundu. Türkiye ile Pakistan arasında ticaret ve yatırımlar başta olmak üzere ilişkiler tüm boyutlarıyla ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerif Şahbaz'la ortak basın toplantısında konuştu. İslamabad mutabakatının küresel ve bölgesel sonuçları olduğuna dikkat çekti. Sükunet sayesinde tüm dünya derin bir nefes almıştır ifadelerini kullandı. İsrail'in bölgeyi tekrar barut ve kan kokusuna boğmasına fırsat vermemek gerekiyor dedi. Türkiye-Pakistan İş Forumu İstanbul'da düzenlendi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in katılımıyla düzenlenen forumda karşılıklı işbirliği fırsatları ele alındı. Sektörel potansiyeller masaya yatırıldı. 5 milyar dolarlık ikili ticaret hacmine ulaşmada da kararlılık vurgulandı. Pakistan, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın sismik gemilerini karşılamaya hazırlanıyor. Pakistan Petrol İşlerinden sorumlu Enerji Bakanı Pervaz Malik, gemilerin Eylül veya Ekim'de Pakistan kıyılarına ulaşmasını beklediğini söyledi. Sismik gemiler bu yıl Pakistan'da 3 deniz ve 2 kara sahasında petrol ve doğalgaz arayacak. İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak etkili oldu. Yollar göle döndü. Bazı alt geçitler su altında kaldı. Motosikletler suya kapıldı. Araçlar yollarda kaldı. Bazı semt pazarlarıyla tarihi kapalı çarşı ve Üsküdar Saatler Çarşısı'nı su bastı.

Dünya Bankası verilerine göre Türkiye tarımsal hasılada 83,2 milyar dolara ulaşarak tarihi bir rekor kırdı. Böylece Türkiye tarımsal hasılada Avrupa'da birinci, dünyada yedinci sıraya yerleşti. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı verileri tarımda tarihi rekor başlığıyla duyurdu. Roketsan tarafından geliştirilen Tayfun Blok 3 füzesi atış testini başarıyla gerçekleştirdi. Hipersonik hızlara ulaşan füze hareket halindeki deniz hedefini tam isabetle vurdu. Böylece Türkiye'de ilk kez balistik bir füzeye arayıcı başlık entegrasyonu gerçekleştirilerek seyir halindeki su üstü hedef başarıyla vurulmuş oldu. Venezuela 24 Haziran'da meydana gelen iki büyük depremin yaralarını sarmaya çalışıyor. Depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 2645'e yükseldi. 12 binden fazla kişi yaralandı. Yakınları tarafından kaybolduğu bildirilen kişi sayısı ise 68 binden fazla. Depremlerin ardından günlerdir aralıksız çalışan Türk arama kurtarma ekipleri de kahramanlık nişanıyla onurlandırıldı. İranlılar 28 Şubat'ta ABD-İsrail saldırısında hayatını kaybeden eski dini liderleri Ayetullah Ali Hamene'ye veda ediyor. Tahran'da Hamene için cenaze töreni düzenleniyor. Hamene'nin naaşı Tahran'dan sonra Kum'a, ardından 8 Temmuz'da Irak'ın Necef ve Kerbela kentlerine götürülecek. İran'daki son cenaze töreniyle defin işlemi ise 9 Temmuz'da Meşet kentinde gerçekleştirilecek. ABD Başkanı Donald Trump, İran'a çok ağır darbe vurduk dedi. İran'ın kendileriyle anlaşmak için adeta can attığını iddia etti. İran'a Hamane'nin cenaze töreni için bir hafta izin verdiklerini söyledi. Rusya-Ukrayna

0: Ukrayna Savaşı'nda karşılıklı saldırılar sürerken Vladimir Putin kamuflajlarını giydi, Rus birliklerini ziyaret etti. Luhansk'ın tamamının kontrol edildiğini söyledi. Rusya ayrıca kritik önemdeki Konstantinovka kentinin ele geçirildiğini açıkladı. Ukrayna ise bunu yalanladı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski de St. Petersburg'da bir petrol tesisiyle Leningrad bölgesinde bir deniz üssünü hedef aldıklarını açıkladı.
1: Spor.
0: 2026 Dünya Kupası'nda son 16 turu heyecanı bu akşam başlayacak. Saat 20'de Kanada ile Fas, saat 00'da ise Paraguay ile Fransa karşı karşıya gelecek. İki mücadelede de TRT 1 ve Tabi'den naklen yayınlanacak. Haberleri sunduk.
2: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

Sevgili dinleyicilerimiz, merhabalar. Evet, Akustik Name programından, Ankara Radyosu'ndan sizlere sesleniyoruz. Hepinize iyi akşamlar diliyoruz. Bu güzel programımızda sizlere harika şarkılar hazırladık. Güzel bir şarkıyla da başlangıç yaptık. Ama tabii ki hemen programımızı açmak adına da bugün ton masterimiz Ali Taşçıoğlu size merhaba diyor, oradan el sallıyor. Evet, stüdyo teknik görevlimiz Tolga Önbaş, program yapımcımız Aslı Boler. Bugün birbirinden değerli saz arkadaşlarım var, bana eşlik eden sağ olsunlar. Keman'da Ertuğrul Erhan, Ud'da Gökhan Macit, Kanun'da İbrahim Kırşan, bas gitarda Mustafa Kampıçak ve ritim sazda Burak Coşkuner bizlerle olacaklar. Bu güzel şarkılarımıza onlar eşlik edecekler. Evet, ben de Bahadır Özüşen gitarımla bugün geldim. Bu güzel şarkılarda bazen gitarla eşlik edeceğim sizlere. Evet, harika program sizi bekliyor. Lütfen radyolarınızın sesini şöyle açın. O güzel şarkılarımızın o güzel dünyasına, büyüsüne bir kapılın, girin. Onlar size böyle bir şifa olsun. Talat Erin bu Kürdi makamındaki şarkısıyla başladık. Bunun sözleri Nadide Gürpınar'ın. Şimdi efendim, bu eserde Talat Er güzel bir Kürdi makamında beste yapmış. İlkbahara bekle beni demiştin, hiç mi orada kış baharı bulmuyor diye. Nadide Gürpınar bir şiir festivaline gidiyor Mersin'e. Yola çıkıp oradan da Akça'ya gidiyor. Mersin'den pardon, Akça'ya geçiyor. Burada pansiyon işleten ünlü şair Cemal Safi o zaman pansiyon işletiyormuş. Tabii orada bir şair olunca ikisi de o duyguyla böyle platoniklik başlıyor birazcık Nadide Hanım'da. İlerleyen vakitlerde tabii Cemal Safi Nadide Hanım'a sürekli işte kış geçsin, ilkbahar gelsin, yaz geçsin mevsimlerle ilgili sürekli vaatlerde. Dolayısıyla tabii Nadide Hanım da buna çok içlenmiş, beklemiş, çok fazla beklemiş. Bekleyince tabii bu umutlar tükenince de gelmeyince de bu durumu çok içselleştirip işte ilkbahara bekle beni demiştin. Hiç mi orada kış baharı bulmuyor? Düşlerin mi? Yoksa sen mi değiştin? Ayrılıktan aşka sıra gelmiyor diye dizeleri yazmış. İşte böyle Cemal Safi, Allah rahmet eylesin. Evet, şimdi harika bir şarkı var. Aslında hepinizin kulaklarında olan güfte ve beste Adnan Ergil'e ait. Biz şöyle diyoruz yani, ayrılıklar olmasın. Hiçbir zaman ayrılık istemiyoruz ama tabii hayatın içinde her şey var. Her şeye hazır olmalıyız. Sevgi de var, güzellik de var, kavuşmak da var, ayrılmak da var. O zaman diyeceğiz ki kim derdi ki seninle bir gün ayrılacağız. Geçip giden yılların ardından bakacağız. Böyle ayrılık olmaz.

0: TRT Name.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, evet böyle ayrılık olmaz dedik. Efendim Adnan Ergil'in bu güzel bestesi sizlere ulaştırdık. Hepiniz de biliyorsunuz zaten bu şarkıyı, eminim ki bizlere eşlik ettiniz. Şimdi hüzdan makamına geçiş yapmak istiyorum. Arka bir eser var, Saadettin Kaynak deyince zaten bir durmak lazım. İnanılmaz güzel eserleri var biliyorsunuz repertuarımıza. TRT'miz o kadar güzel eserler kazandırmış ki Allah rahmet eylesin. Kendisi aynı zamanda biliyorsunuz Selimiye Camii'nde müezziniydi. Tabii ilk Cumhuriyet ve aslında ilk Osmanlı'nın son dönemleri ve ilk Cumhuriyet tarihindeki en önemli bestekarlardan Saadettin Kaynak ve Selahattin Pınar var tabii bir de. Hatta böyle ikisini kızıştırmaya çalışırlarmış bazen. Tabii onlar o kadar nezaketli insanlar ki. İşte Saadettin Kaynak'a sormuşlar yani sen ya da Selahattin Pınar'ı tam böyle hatırlamıyor olabilirim. Siz demiş ne düşünüyorsunuz demiş Saadettin Bey hakkında. O demiş ben kaynağım o Pınar demiş. Çok güzel bir ifadeyle orada nezaketlerini hem de böyle birbirlerine olan o bağlılığı ne güzel ifade etmişler. Aşkım beni durmaz yakar. Ey sevgili sen neredesin? Yaşlı gözüm durmaz akar. Ey sevgili sen neredesin? Buyurun arkadaşlar.

Evet sevgili dinleyicilerimiz, işte Saadettin Kaynağ'ın böyle küçük de olsa harika bir esere yine imza atmış. Evet, Hüzzam makamıydı, daha ileride Hüzzam makamımız var. Bugün aslında şöyle bir repertuar da hazırladım ben. Uzun zamandır belki dinlemediğiniz o kadar güzel eserler var ki özellikle seçtim ve sizler için getirdim. Lütfen bunları can kulağıyla dinleyiniz. Bunlar bizim şarkılarımız. Bunlar bizi yansıtıyor. Bunlar bizim duygularımız. Yani yabancı duygular değil. Biz ancak bu duygularla beslenebiliriz. Duygularımız ancak bu şarkıların, bu melodilerinde, bu sözlerde, bu yaşanmışlıklarda beslenir. Çünkü kendi şarkılarımızın, her toplumun kendi müziği vardır. Onunla zaten hemdem olabilir, onunla ancak duygularına yön verebilir. O zaman madem duygular yön veriyor dediysek de biraz da coşturalım o zaman duygularımızı. Necip Gülses'in Kürdili Cazkar makamında bir şarkısı, Nuriye Eracar yazmış sözlerini. Duygular coşuyor çaldığın zaman, sevgiler koşuyor geldiğin zaman. Saatler duruyor sevdiğin zaman, sen vur da tanburun tellerine yar, gözyaşım süzülsün ellerine yar.

0: TRT Name.
1: Evet, sen vur da tamburun tellerine. Necip Gülses'in bu güzel eseriydi. Şimdi sevgili dinleyicilerimiz, deminki eser hakkında bir şey söylemek istiyorum. Aslında aşkın beni durmaz yakar vardı ya, Hüzzam Saadettin Kaynağ'ın. O dönemlerde biliyorsunuz Yeşilçam'da yapılan bestelere filmler çekilirken çekilen filmlere de besteler yapılırmış. Aslında bu o itibarda olan bir eser. Aşkın beni durmaz yakar diye isimli bir film yazıp bestelemişler bunu yani. İşte böyle güzel bir kültürümüz var, ne güzel. Evet, Hicaz makamı, en sevdiklerimden Hicaz makamı, Muzaffer İlkar ve Mehmet Erbolan'ın bu ikilinin güzel eseri. Hicaz makamında hepiniz biliyorsunuz. Madem ki gidiyorsun, şöyle bana Hicaz verir misiniz birazcık böyle? Madem ki gidiyorsun, bırakıp burada beni, bir daha seyredeyim, bir daha seyredeyim, ne olur dur da seni. Ayrılan belki döner, belki de dönmez geri. Bir daha seyredeyim, bir daha seyredeyim, ne olur dur da seni.

Evet, Muzaffer İkar'ın bu güzel caz makamındaki şarkısıydı. Sevgili dinleyicilerimiz, ben Bahadır Özüşen, Ankara Radyosu'ndan, Akustik Name programından sizlere birbirinden güzel eserlerle, sizin şarkılarınızla sesleniyoruz. Evet, aslında bu repertuar hazırlarken iki gün önce sevgili babacığım Ankara Radyosu'nun, TRT Ankara Radyosu'nun yetiştirdiği en güzel seslerden Akif Özüşen babacığım şu anda beni dinliyordur. Ayvalık'ta yaşıyor aslında ama buraya geldi. Dün beraber böyle bir sosyal medyada bir canlı yayın yaptık babacığımla. Ud keman çok seviyorlar böyle bizden. Babamla beraber hazırladık aslında beraber. Onun eşi Yasemin Hanım. Sonra evde benim eşim beraber şöyle güzel şarkılarımızı hazırladık. Onlar da dinliyorlar. Buradan selam olsun. Şimdi Erol Sayan'ın bir eseri var. Uzun zamandır okunmayan bir eser bu da. Şu gönlümü yaralayan, bu bahtımı karalayan, beni dertten derde koyan, sizden biri sizden biri diye. Hem de çok güzel bir melodisi vardır. Yıkansan sözleri. Nihavens makamında. Hadi buyurun arkadaşlar, seslendirelim.

Siz ne yaşıyorsanız biz de aynı şekilde yaşıyoruz. Bunları, bu güzellikleri beraber ne güzel de paylaşıyoruz. Hicaz makamında bir eser geliyor. Melahat Pars'ın bir eseri. Yine hepinizin bildiği aslında ve eşlik edebileceğinizi düşündüğümüz bir eser. Ben gamlı hazan, sense bahar, dinle de vazgeç. Sen kendine kendin gibi bir taze bahar seç. Olmaz meleğim, olmaz meleğim böyle bir aşk. Ben de vakit geç. Sen kendine kendin gibi bir taze bahar seç.

Ah işte böyle büyüleniyoruz biz de. Melahat Pars'ın Hicaz makamındaki bu şarkısını biz biraz böyle kendimizce düzenledik. Güzel olmuştu. Alkışlarınızı duyabiliyorum. Alkışlarınızı duyabiliyorum. Ne mutlu. Şimdi Rast makamına geçiyoruz. Rast, işimiz rast gelsin diye bir Rast makamı yapalım şöyle. Arkadaşlar. Evet, udumuzdan bir taksim dinleyelim.

0: TRT Name.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, aslında vaktimiz azalmaya başladı. Çok az da bir süremiz var. 3 tane eserim var hazırladım ama bence yetişmeyecek. Hemen bu eseri okuyalım. Arkasında da çok güzel bir hareketli Suzunak makamında vesaire var. Rast başladık. Rast makamı içimize huzur, neşe duyguları verir. Melodik yapısında bu vardır. Osmanlı döneminde, Selçuklu döneminde çok fazla rast makamıyla birçok hastalığı iyileştirdiklerini biliyoruz. İlk bulunan makamlardan bir de rast makamı. Abdülkadir Meragiler, efendim ondan önceler vesaire, birçok da eser var rast makamında. Şimdi biz de bunlardan birini daha okuyalım o zaman. Sabri Süha Ansen. Rast makamında bir şarkı. Seninle düştüm dile, aşkın bana bir çile, rakip oldum bülbüle, gönül verince güle. Hadi bakalım beraber, şöyle hareketli hareketli beraber.

Sizlere gitarımla eşlik etmeye çalıştım. Bugün ton masterimiz Ali Taşçıoğlu'ydu efendim. Tolga Önbaş stüdyo görevlimizdi. Ve çok değerli kıymetli saz arkadaşlarım var. Ama tabii ki yapımcımız Aslı Boler. Ve kıymetli arkadaşlarım, sizleri anons etmekten gurur duyuyorum. Evet, kemanda Ertuğrul Erhan. Ud'da Gökhan Macit. Kanun'da bugün aramızda İbrahim Kırşan. Bas gitarda kıymetlimiz Mustafa Kanpıçak. Ve ritim sazda Burak Coşkun Er. Ve mikrofonda ben Bahadır Özüşen. Hem gitarımla hem sesimle hem sunumla sizlerin bugün o değerli vaktinize eşlik ettik. Gönüllerinize, duygularınıza şifa olmuştur ümidimizle. Bir şarkıyla bitirelim. Siz de hangi yapalım Süznak? Ferit Sıdal'ı yapalım değil mi? Ferit Sıdal'ın güzel bir eseri var. Hepinizin bildiği ve eşlik edebileceği. Efendim diyoruz ki gözlerin bir içim su. İçim yandı doğrusu. Öpeyim gözlerinden kalmaz gönül korkusu. Buyurun.

Merhaba sevgili dinleyenlerimiz, TRT Ankara Radyosu'nda TRT Name'de akşamın sesi programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Programı hazırlayan ve sunan ben Dilek Tarıkahya, teknik yönetmenimiz Sinan Kılıç, hepinizi sevgiyle selamlıyoruz.

Yine bir akşamın sesinde buluştuk sevgili dinleyicilerimiz. 5 gün aradan sonra programımıza güzel bir eserle başladık. Güftesi Gönül Şen'e, bestesi Ömür Gençel'e ait Olan Olsun dedi Ayşe Tunalı. Güzel bir şarkı dinledik. Bu akşam yine muhteşem şarkılarımızla saat 21'e kadar birlikte olacağız. Bize ulaşmak isterseniz Facebook adresimiz TRTname Akşamın Sesi. Sizlerden bizlere sevgi dolu...

Övgü dolu iletilerde ulaşmaya başlamış çoktan sevgili dinleyicilerimiz. Sırada Gündoğdu Duran'a ait Nihavend makamında aşk dolu, sevgi dolu bir eserimiz var. Sevilen de bir eser. Gözleri aşka gülen taze söğüt dalısın. Bakalım kimlere armağan edeceğiz bu güzel şarkımızı. Bandırma'dan Mehmet Gücü Yener hayırlı akşamlar diliyor. Sağlıkla, huzurla paylaşarak olsun inşallah diyor. Sıradaki eseri vatanını, bayrağını yücelten, dürüstlüğü paylaşmayı, biz olabilmeyi ilke edinenlere Selçuk Arabacıoğlu, Erdal Çil, Musa Özçelik, Ümit Kaya Çelebi, korumuzun duayeni Nihat Görgülü, Gülsefa Koçyiğit, Can Bolat ve tüm dinleyenlerimize armağan olsun. Yaşam paylaşınca güzel, değerli ve de anlamlı. En çok katılımın olduğu Akşamın Sesi programındayız. Çok mutluyuz demiş. Teşekkür ediyorum bu güzel mesajınız için. Konya'dan Hatice Tuncer içten sevgilerini göndermiş. Sağlıklı, güzel bir hafta sonu diliyor. Tüm eserleri İstanbul ve Konya'daki canlarına armağan ediyor. İyi ki varsınız demiş. Çok teşekkürler. Karabük'ten Hürmet Özdemir de bizlerle birlikte sevgilerini, selamlarını göndermiş. Tüm eserleri Karabük Türk Sanat Müziği Korosu'na armağan ediyor. Niksar'dan Selami Kabakçı TRT Name dostlarını selamlamış. Sıradaki şarkıyı Hasan Ben Duyulu, Ahmet Duran Ünver diye armağan ediyor. İstanbul Maltepe'den Feryal Zeki Ceylan'dan da her zamanki gibi güzel bir mesaj geldi. Öğretmenimizden selamlarını göndermiş. Programınızı ve güzel Türkçenizi beğenerek takip ediyorum. İyi ki programınızı keşfetmişim. Zarafetiniz bana mimozaları hatırlatıyor demiş. Çok teşekkür ediyorum güzel mesajınız için. Sıradaki şarkıyı ekibimize ve ailesine armağan ediyor. Feryal öğretmenimize selamlarımızı gönderiyoruz. İsteklerimiz, iletilerimiz geliyor. Ordu'dan Leyla Çabuk selamlarını göndermiş. Sıradaki eseri tüm name dostlarına armağan ediyor. Manisa Turgutlu'dan Ali Balcı sevgilerini göndermiş. Tüm eserleri TRT name dostlarına ve bugün doğum günü olan Dicle Tüzün Hanım'a armağan ediyor. Dicle Hanım'ın da doğum gününü kutluyoruz. Mutlu yıllar diliyoruz buradan. Muazzez Ersoy sizler için seslendiriyor. Hep birlikte dinliyoruz aşk dolu eserimizi.

Sırada Kürdili Cazkar makamında güzel bir eserimiz var. Güftesi Münir Müeyyet Berkman'a, bestesi Alaaddin Yavaşça'ya ait. Mavi gök, mavi deniz, hep sevginle gezeriz. Ertan Ersoylu seslendiriyor, dinliyoruz.

Akşamın Sesi sevilen bir eserle devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Turhan Taşan'a ait güzel bir eser gelecek. Bakalım kimlere armağan edeceğiz? Akhisar'dan Cemal Oskay selamlarını göndermiş, iyi yayınlar diliyor. Sıradaki şarkıyı torunu Milena Özenç'e armağan ediyor. Ordu Fasra'dan Mustafa Ayla Aydemir kucak dolusu selamlarını göndermiş. Sıradaki şarkıyı eşi Ayla Hanım, kızı Aleyna, oğlu Atalay ekibimize ve Akşamın Sesi dinleyicilerine armağan ediyor. Teşekkürler. Ankara'dan Adnan Yıldız da bizlerle birlikte. Cumartesi pazar akşamlarımızın parlayan yıldızı Dilek Hanım'a Ankara'dan merhaba. Yine senin seçtiğin o muhteşem eserlerle hem ruhumuz hem de bedenimiz şifa bulacak. İyi ki varsın, sağlık ve mutlulukla geçecek, uzun ömürlerin olsun. Seni dinlemeye doyum olmaz demiş. Çok teşekkür ediyorum Adnan Yıldız'a bu içten samimi mesajı için. Fethiye'den Bayram Gökçen sevgilerini göndermiş, evlerimize hoş geldiniz diyerek sıradaki eseri eşi Arife Hanım, oğlu Cem Gökçen, gelini, kızı Fikriye, torunları Zeynep, Eren, Kerem ve Metehan'a armağan ediyor. Ankara'dan Yeni Mahalle'den İhsan Demircioğlu hepimize iyi akşamlar dilemiş, işleriniz rast gitsin demiş. Amin diyorum, eksik olmayınız. Programda değerli emekleri geçenlere teşekkürler, hayırlı yayınlar demiş. Teşekkür ediyoruz. Konya Akören'den İlkay Karabiber de şu anda bizi dinliyor. İyi ki varsınız. Radyo başında yerimizi aldık. Programı dinliyoruz. Ellerinize, emeğinize sağlık demiş. Mutlu bir hafta sonu dinliyor. Hem bize hem dinleyicilerimize teşekkür ediyoruz. Müjgan adı güzel yerce Hülya Sözer'den bir şarkı istemişti geçtiğimiz haftalarda. Hülya Sözer'den dinleyeceğiz sıradaki şarkıyı. Bu arada Müjgan Hanım'ı hatırlatmak istiyorum. Yarın akşam da Hülya Sözer'den eskilerden çok güzel bir eser gelecek. Programımı

Kaçırmayın diyorum, sevgilerimi gönderiyorum. Müjgan Adıgüzel Yerce demiş ki, akşamın sesi, seçkin eserleri dinliyorum. Sevgilerim sizlere, çok seviliyorsunuz Dilek Hanımcığım demiş. Çok teşekkür ediyorum. Ben de sevgilerimi gönderiyorum. Hülya Sözer sizler için seslendiriyor. Kalplerimiz bir olsa dünyamız başka başka. Olsun varsın diyorsan kim karışır bu aşka?

Çok güzel bir potpourri dinledik. Sevilen şarkılardan oluşan sevgili dinleyicilerimiz Harika Avcı seslendirdi. Saatlerimiz 19.25'i gösteriyor. Akşamın Sesi Ankara Radyosu'nda tüm hızıyla devam ediyor. Sırada güftesi Emriye Gürdal'a, bestesi Emin Ongan'a ait Nihavend makamında sevilen bir eserimiz var. Çetin Körükçü'nün sesinden dinleyeceğiz. Rahmetle anıyoruz sanatçımızı. Bugün yine gönlümün bahçesinde gezindin.

Gelmez oldu hiç sesin, söyle canım neredesin? Dramalı Hasan'a ait Rast makamındaki bu unutulmaz eseri Güzide Kasacı'nın sesinden dinliyoruz hep birlikte.

Akşamın Sesi Hüzzam makamında çok sevilen bir eserle devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Güftesi Halit Çelikoğlu'na, bestesi Ziya Taşkent'e ait güçlü sesinden dinleyeceğiz sevgili dinleyicilerimiz. Bakalım kimlere armağan edeceğiz, sizlerden mesajlar bizlere ulaşmaya devam ediyor. Keşan'dan Cavit Deniz, sevgi ve güzellikler diliyorum demiş, teşekkürler. Çanakkale'den sanıyorum yeni dinleyicimiz İsmail Özdemir, hoş geldiniz diyorum. Sevgilerini, selamlarını göndermiş bize. Seferihisar Haritacılar sitesinden Gültekin Örücüler sevgilerini göndermiş, iyi yayınlar diliyor. Sıradaki eseri eşi Ülkü Hanım'a armağan ediyor. Almanya'dan Fatma Ateşok da şu anda bizlerle birlikte, gönülden sevgilerini göndermiş hepimize. Bugün biz de aşuremizi yaptık. Allah kabul etsin inşallah. Herkesin Muharrem ayını kutluyorum demiş. Çok teşekkür ediyoruz. Amin diyoruz. Ellerinize sağlık. Kim bilir nasıl güzel olmuştur aşurenizde. Afiyet olsun. Sıradaki eseri bize ve tüm name dostlarına armağan ediyor. Almanya'ya Fatma Hanım'a kucak dolusu sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Adana'nın Büyük Sofulu köyünden Neslihan Yakar sevgilerini göndermiş. Dilek Hanımcığım, sarı gülüm. İnsanın içinden geçenleri tercüman olarak en güzel ifade eden program Akşamın Sesi, muhteşem sunumu, güler yüzü, görmeden sevdiğimiz tatlı kadın demiş. Çok teşekkür ediyorum Neslihan Hanım'a bu güzel mesajı için. Sıradaki eseri kıymetli eşi Muhammed Bey'e, kendisine, oğlu Mustafa'ya, canından çok sevdiği kızları Şadiye, Zeynep, Nurefşan, Elif, torunları Arya, Kaan, ekibimize ve tüm name dostlarına armağan ediyor. Hatay Dört Yol'dan İbrahim Yıldırım selamlarını, sevgilerini göndermiş. Samsun Atakum'dan Ceyran Şimşek.

Şek Ayar iyi akşamlar diliyor. Sevgilerini, selamlarını göndermiş. İzmir'den Seven Kurtboğan Savtekin de şu anda bizi dinliyor. İzmir'den Hüseyin Güden'in tatlı dilli sunucusu Dilek Hanım demiş. Hoş geldiniz evlerimize demiş. Bize Ayvalık Derya Kent'ten selamlarını göndermiş. Yasemin kokuları gönderiyorum demiş aynı zamanda. Sizin seçtiğiniz bir eseri size, ekibinize, Hüseyin Güden Bey, eşi Muazzez Hanım'a, can kardeşim Sıdıka Tavukçu'ya, Kamer Kurtboğan'a,

Kamile Hanım, kendime ve birbirinden kıymetli TRTname dostlarıma armağan ediyorum demiş. Teşekkür ediyoruz, güzel bir mesajdı. Bolu'dan Bedrettin Karaman, bir selam gönderiyorum tabiatın kalbi Bolu'dan. Bir tür sanat müziği eseri gelebilir mi Hüzzam makamından? İyi akşamlar dileklerimiz var Bolu yaylalarından demiş, yine bize güzel bir dörtlük göndermiş. Teşekkür ediyoruz Bedrettin Bey'e. İzmit'ten Gülten Çetin Aydeniz, akşamın sesi bizim sesimiz diyerek sevgilerini göndermiş. Sıradaki eseri ekibimize, TRTname dostlarına, eşi Mustafa Aydeniz, İzmit sevdalısı Yamaç Şahin Bostancı'ya ayrıca çok değerlim diyerek bana armağan ediyor. Teşekkürler. Bodrum Gündoğan'dan Semiha Kılıç Yılmaz sıcacık sevgilerini selamlarını göndermiş. Sıradaki eser bana eşlik eden torunum Beren Yurdakan'a, name dostlarıma ve sizlere armağan olsun demiş. Teşekkürler. Amasya'dan Abdullah Ertürk de bizlerle birlikte hayırlı programlar diliyor. Sıradaki eseri ekibimize, TRTname dostlarına armağan ediyor. Teşekkürler. Manisa Ortaköy Yunus Park'tan Mehmet Uluyurt selamlarını göndermiş. Sıradaki eseri Salih Kurt, Hüseyin Yüksel, Mehmet Andız ve tüm name dostlarına armağan ediyor. Van Erciş'ten Oktay Hançer sevgilerini göndermiş. Yine geldik haftanın en sevilen gününe ve programına. Akşamın serinliğinde hazırlamış olduğunuz güzel program ve dinlettiğiniz eşsiz eserlerle hanelerimize huzur katıyorsunuz. Emeklerinize sağlık demiş. Teşekkür ederim. Sıradaki şarkıyı eşi Mihri Didem, çocukları Elif ve Esma, ekibimize, bana ve tüm name dostlarına armağan ediyor. Tokat Ormanbeyli'den İlyas Aydın hepimizi selamlamış. Sıradaki eseri tüm name dostlarına armağan ediyor. Dostlarımızın isimlerini yazmış İlyas Bey, teşekkürler. Ve sevdikleriniz sizi bekliyor. Lütfen trafik kurallarına uyalım, emniyet kemerini takalım, çöp atmayalım dostlar demiş. Teşekkür ediyoruz. Rüzgar susmuş, ses vermiyor, nedendir? Muazzez Abacı'nın ölümsüz sesinden dinliyoruz ve sizlere armağan ediyoruz bu muhteşem eseri.

Saatlerimiz 19.44'ü gösteriyor. Akşamın sesi tüm hızıyla devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Sizlerden bizlere güzel iletiler de ulaşmaya devam ediyor. Taşın aşı olduğu Asilşehir Bucak'tan Ali Yöntem hepimizi selamlamış, sevgilerini göndermiş. Şansına çıkan şarkıyı Eşya Vanur Hanım, bana Suna Koçak, Meral Özsan, Yıldız Erzat, Hatice Okur, Zafer Özkara'ya armağan ediyor. Hacı İsmet Özdemir bizlere Kırşehir'den selamlarını, sevgilerini göndermiş. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum demiş. Biz teşekkür ederiz. Balıkesir Edremit'ten Sena Yıldırım mutlu hafta sonları diliyor. Sıradaki eseri tüm sevdiklerine armağan ediyor. İyi yayınlar diliyor bizlere. Ankara Altındağ'dan Hüseyin Yüksel sevgilerini, selamlarını göndermiş. Sıradaki eseri ekibimize ve tüm Name dostlarına armağan ediyor. Dostlarımızın isimlerini yazmış Hüseyin Bey, teşekkür ederiz. Samsun'dan Seniha Cengiz Han selamlarını, sevgilerini göndermiş bizlere sevgili dinleyicilerimiz. İletisini kaybettim sanıyorum. Şöyle tekrar yenileyim. Buldum. Samsun Terme'den merhabalar, iyi yayınlar diliyorum. Canım dileğim bugün eşim Mehmet Bey'in doğum günü, küçük oğlumun da evlilik yıl dönümü. Uygun göreceğin bir eseri eşim Mehmet'e, oğlum Gürhan, gelinim Derya, biricik torunum Derin, ağabeyim Erkut, eşi Necla Sevindik, Name dostlarım, değerli yayın ekibi ve kıymetli sunucumuz, manevi kız kardeşim, göz bebeğimiz Dilek Hanım'a armağan ediyorum. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Selamlar, sevgiler demiş. Ben de size ve eşiniz Mehmet Bey'e, çocuklarınıza

Selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum Mehmet Bey'e de. Sağlıklı, mutlu, nice, uzun yıllar diliyorum sizinle birlikte. Hep birlikte olun inşallah diyorum. Doğum gününüz kutlu olsun Mehmet Bey. Buradan sizlere kucak dolusu sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. İbrahim Özdemir Mersin Mut'tan bizleri selamlamış, sevgilerini göndermiş. Hafta sonunun en güzel programı Akşamın Sesinde, sanat müziğimizin eşsiz namelerini dinlemek için radyolarımızın başında bekliyoruz. Sıradaki şarkı Kendime, Sarı Papatyamız Dilek Hanım'a. Bugün evinde misafir olduğum ağabeyim İsa Özdemir'e ve Akşamın Sesi dinleyicilerine armağan ediyorum demiş. İstanbul 4 Levent'ten Sıdıka Tavukçu da bizlerle birlikte selamlarını, sevgilerini göndermiş. Saati geldi benim sarı kelebeğimin, programının saati geldi demiş. Çok teşekkür ediyorum. Sarı papatyadan sarı kelebeğe geçtik Sıdıka Hanım. Teşekkür ediyorum. Fark etmez, kelebek de papatyaya konduğu için. Dilek Hanım, emeği geçen sizlere teşekkür ediyorum demiş. Biz teşekkür ediyoruz. Sıradaki eseri Biricik Suna teyzeme, Can ablam Seven Kurtboğan Savtekin'e, arkadaşlarım Elmas Aslan, Hanım Pınar, Meltem Hanım, Sayın Zekai Tuncay'a armağan ediyorum demiş. Ankara'dan Kadriye Cangir de bizlerle birlikte, TRT Name'nin kadife sesli en güzel sunumuyla bizlere en güzel programı sunan Dilek Hanımcığım, benim için seçeceğin şarkıyı tüm TRT Name dostlarına, ekibimize ve tüm dostlarıma armağan ediyorum demiş. Hatay Antakya'dan Mehmet Andız, güzel program Akşamın Sesine iyi yayınlar diliyorum, selamlarımı sevgilerimi gönderiyorum, sıradaki şarkıyı Name dostlarıma armağan ediyorum demiş. Kimlere armağan etmiş? Sıdıka Tavukçu, Meral Özsan, Seniha Cengizhan, Hatice Okur, Mehmet Uluyurt, Salih Kurt, İlyas Aydın ve ekibimiz için istedi. Ankara'dan Muharrem Yorulmaz, hoş geldiniz demiş. Güzel bir akşam diliyor. Sevgilerini, selamlarını göndermiş bize. Güfte Ülkü Aker, Beste İrfan Özbakır, Makam Hicaz. Behiye Aksoy'un güzel sesinden dinliyoruz hep birlikte ve sizlere armağan ediyoruz. Gülünce gözlerinin içi gülüyor, kendimi senden alamıyorum. Bu güzel eser şu anda bizi dinleyen ancak yazamayan tüm sessiz dinleyicilerimize de armağan olsun.

0: Muhteşem bir eser değil mi sevgili dinleyicilerimiz? Dinlemeye doyamıyoruz. Ben öyle düşünüyorum ya da. Güftesi Ülke Akere, bestesi İrfan Özbakır'a ait Hicaz makamında Behiye Aksoy'un sesinden dinledik. Gülünce gözlerinin içi gülüyor. Akşamın Sesi Ankara Radyosu'nda tüm hızıyla devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz ve şu anda yanımda çok sevdiğimiz bir sanatçımız, hocamız var. Bize sürpriz yapmışlar, buraya gelmiş Ankara'ya ve şu anda yanımda oturuyor. Sizlere merhaba diyecek birazdan. Çok sevilen sanatçımız ziyarete gelmiş beni. Bana da sürpriz yaptılar. Ben de çok sevindim. Hoş geldiniz
1: Hoş
0: hocam.
1: bulduk Dilek
0: Belki
1: Hanım, hoş bulduk.
0: sesinizden tanırlar dinleyicilerimiz bence diye düşünüyorum.
1: Zannediyorum tanırlar çünkü senelerce bu dinleyicilerimize buradan hitap ettik.
0: Değil
1: Ankara
0: mi?
1: Radyosu'ndan
0: Evet.
1: hitap ettik.
0: Evet hocam.
1: Şarkılarımızı buradan dinlediler.
0: Evet.
1: Tabii hem sizi ziyaret etmek hem de o eski günlerimizi geçirmiş olduğumuz bu günleri, bu stüdyoları
0: Evet.
1: hatırlamak yönünden
0: Sürpriz oldu. Çok
1: sürpriz oldu, evet. Size
0: sevindik.
1: sürpriz yaptık yani.
0: Çok sevindim geldiğiniz için hocam. Başımızın üstünde yeriniz var. Sizin sesinizle zaten bir nesil büyüdü. Hala da dinlemeye devam ediyoruz. Dinleyicilerimiz tahmin etti mi bakalım? Bana bir mesaj göndersinler değil mi hocam? Bence
1: Evet,
0: tanıdılar
1: tahmin
0: sesinizden.
1: etsinler bakalım
0: Şarkısını
1: kim.
0: dinleyince daha iyi tanıyacaklar. Buyurun hocam, söyleyin efendim. Tekrar edin.
1: Yani ne diyecektim? Yani tanırlar zannediyorum
0: Bence de.
1: sesimizden. Şimdi dinleyecekleri belki sesimizden dinledikleri şarkılardan dolayı tanıyanlar çok var.
0: Evet,
1: Evet.
0: sesinizle zaten bir bütün, şarkılarınızda söylediğiniz şarkılar da çok değerli. Bizim için bir sürpriz oldu. Birazdan kıymetli sanatçımızın şarkısını dinleteceğiz sevgili dinleyicilerimiz. Tahmin ettiniz, bana birkaç tane mesaj gönderirseniz çok mutlu olurum. Facebook TRT Nami Akşamın Sesine yazabilirsiniz sevgili dinleyiciler. Ben de sayfayı yeniliyorum hocam şimdi.
1: Şöyle yapalım. Şarkı çalınsın. Beni anons etmeyin.
0: Öyle mi?
1: Evet.
0: Öyle mi yapalım?
1: Evet.
0: Teknik yönetmenimiz de Sinan Bey de
1: Sonradan
0: diyor.
1: bilenler olursa o zaman
0: Ha tamam.
1: açıklarız
0: Tamam, o halde hocamızı da kırmıyoruz, dediğini yapıyoruz. Sinan Bey de karşıda onayladı. Teknik
1: ismimizi.
0: yönetmenimiz. Hocamızdan, sanatçımızdan güzel bir şarkı dinliyoruz şimdi hep birlikte sevgili dinleyicilerimiz. Sürpriz.

0: Hocamdan çok güzel bir eser dinledik. Sizlerden de bizlere mesajlar geldi sevgili dinleyicilerimiz. Fikrini söyleyenler oldu. İzmir Dikili'den Gülersun Arkarahan, Mustafa Sağ Yaşar iyi ki varsınız demiş. Sıdıka Tavukçu Zeki Tunca hocamız hoş geldiniz demiş. Tabii sesten bazen anlaşılamayabiliyor. Şarkıyla şimdi anlamışlardır mutlaka diyorum. Başka bir dinleyicimiz ne demiş? Tamer Alper ne demiş? Ankara'dan bilmiş Tamer Alper. Ve Nurdan Güler. Nereden yazdığını bilmiyorum. Nurdan Güler'in bakayım bir. Nereden yazmış? Sevgili Nurdan Güler. İlk kez yazıyorsunuz programıma. Nereden yazdığınızı da bana söyleyin. Okuyayım buradan. Dilek Hanım iyi yayınlar. Yanınızdaki hocaların hocası Akif Özüşen hocamızın sesine benziyor demiş Nurdan Güler. Ankara'dan Tamer Alper, konuk sanatçımız Akif Özüşen demiş. Evet sevgili dinleyicilerimiz, konuk sanatçımız Akif Özüşen Ayvalık'tan Ankara'ya eşi Yasemin Özüşen'le birlikte geldiler. Şu anda Yasemin Hanım da yanımızda. Onun da sizlere çok selamı var. Akif Hocam siz de selamınızı söyleyin.
1: Evet,
0: Ben
1: bütün
0: sizi konuk odamıza
1: dinleyicilerimize
0: alayım.
1: buradan selamlarımızı, sevgilerimizi kucak dolusu sevgiler sunuyoruz. Bizleri bugünlere getirenler, bizi böyle dinleyenlere sonsuz sevgilerimizi sunuyoruz.
0: Sağ olsunlar
1: Bunlara sağ
0: dinleyicilerimiz.
1: olsunlar, var olsunlar.
0: Onlar olmadan biz olmayız zaten. Onlar
1: Olamayız,
0: için
1: evet.
0: programlarımızı yapıyoruz. Onların sevgisi de bizlere güç kuvvet veriyor değil mi
1: Veriyor,
0: hocam?
1: evet.
0: Sizler de öyle hocam. Sizlerin eserlerinizle biz de programlarımızı yapıyoruz. İyi ki
1: Teşekkür
0: geldiniz.
1: ediyorum.
0: Çok teşekkür
1: Çok
0: ediyorum.
1: teşekkür. Ben de
0: Ayağınıza
1: teşekkür
0: sağlık.
1: ediyorum.
0: Benim programı her zaman dinliyorsunuz,
1: Her zaman,
0: yazıyorsunuz. Yine
1: her
0: beklerim
1: zaman
0: hocam.
1: dinliyoruz inşallah.
0: Çok
1: İnşallah
0: teşekkür
1: şey
0: ediyorum.
1: yaparım.
0: Sevgilerimi gönderiyorum size.
1: Teşekkür ediyorum.
0: Konuk odamıza alıyoruz hocamızı. Çok teşekkürler. Size de teşekkür ediyorum sevgili dinleyiciler. Fikirlerinizi yazdınız. Akşamın sesi devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Sırada güzel bir eserimiz var. Güftesi Necdet Atılgan'a, bestesi Selahattin İnal'a ait Hüseyini makamında Mediha Şen Sancakoğlu seslendiriyor. Bu da muhteşem bir eser. Tez geçse de her sevgide bin hatıra vardır.

Çok güzel bir eser dinledik. Yusuf Nalkes'e ait Kürdili Cazkar makamında sanatçımız Aslı Pakalınlar seslendirdi. Saymadım kaç yıl oldu sen ellerin olalı. Sizlerden de mesajlar gelmiş. Seven Kurtboğan, Akif Özüşen hocamız bizleri mutlu ettiniz demiş. Balıkesir'den Müjgan adı güzel yerci Akif Özüşen, Dilek Hanımcığım dinliyorum demiş. Hepiniz çok güzel mesajlar göndermişsiniz. Sizleri dinliyoruz İsveç'ten şu anda hocamızı demiş. Suzan Ülkü İsveç'ten bizlere selamlarını, sevgilerini göndermiş. Biz de sanatçımızı uğurladık. Selahattin Erzi konuk sanatçımız Sayın Akif Özüşen diye tahmin ediyorum demiş. Ay gözünüzden kaçmıştır okumadınız canınız sağ olsun demiş. Adana'dan Selahattin Erzi Akif Özüşen diye tahmin ediyorum diye göndermiş. Sayfa yenileyince gördüm. Tahminler çoğu tuttu sevgili dinleyicilerimiz. Evet, sırada yine muhteşem bir eserimiz var sevgili dinleyicilerimiz.

Yusuf Nalkesen'e ait Nihavend makamında bir eser dinleyeceğiz. Birazdan çok güzel bir eser gelecek. Bakalım kimlere armağan edeceğiz. İzmir Morduan'dan Arif Beşdemir yine bir hafta sonu Radyo Açık hafta sonu programını Dilek Hanım'ın güzel ve içten sunumuyla dinliyorum demiş. Hepimizi selamlamış. Teşekkür ediyoruz. Sıradaki şarkıyı kendisine Kayalık grubuna armağan ediyor. İzmir Tire'den Hüseyin Güden sevgilerini selamlarını göndermiş. Sıradaki eseri eşi Muazzez Hanım'a, kıymetli annesi Fatma Hanım'a ve tüm name dostlarına armağan ediyor. Denizli Buldan'dan Hüsnü İçer sevgilerini göndermiş bizlere. Sıradaki eseri tüm TRT name dostlarına armağan ediyor. Dostlarımızın isimlerini yazmış Hüsnü Bey. Teşekkür ederiz. Tamer Alper Ankara'dan selamlar demiş. Hepimize sevgilerini göndermiş. İyi yayınlar diliyor. Teşekkür ediyoruz. Facebook şu anda yine benim dondu sayfa sevgili dinleyiciler. Tekrar açtım. Oysa ki o kadar çok iletimiz var ki hepsini okumaya çalışıyorum. Sayfa böyle donduğu zaman da sizlerin mesajları önce de yazmış olsanız sonraya düşüyor. Mersin Erdemli'den Ahmet Özçelik sevgilerini göndermiş. Sıradaki eseri bize eşi Saynur Hanım'a, torunları Duygu Kıvanç, Selcan, Efe, Elif, Göktuğ, Elanur, Yiğit, Yaz Özçelik'le kardeşi Mükremin Öztürk ve ağabeyi Rıfat Coşkun Cüceloğlu'na armağan ediyor. Eyüp İşler müzisyen dinleyicimiz ilk kez yazıyor. Akif Özüşen demiş, iyi yayınlar dilemiş bize. Böylece sessiz dinleyicilerimizi de programımıza çağırmış olduk. Eyüp İşler'e hoş geldiniz diyoruz. Almanya'dan Suna Koçak bizlere sevgilerini göndermiş. Şu anda Didim'de bizi dinliyor. Süper ses, hoş gelmiş Akif Özüşen demiş. Bize iyi yayınlar diliyor. Güler Sunar Karahan da Yasemin Hanım hoş geldiniz demiş. Ayşe Erdoğan Akdoğan, merhaba Dilek Hanım, bir haftadır sizin programınızdan uzak kaldım, Antalya dışındaydım demiş. Hoş geldiniz diyorum tekrar Ayşe Erdoğan Akdoğan'a. Sıradaki şarkıyı yaz tatilinde Antalya'ya gelen kızı Simirna'ya armağan ediyor. Ne güzel isim Simirna. İzmir'in adı Simirna aslında. Çok güzel bir isim. Ben de sevgili dinleyicilerimiz 13 Temmuz'da inşallah Allah kısmet ederse İzmir'e yolculuk yapıyorum. 13'ünde gideceğim inşallah, 22'sine kadar yokum. Ben size oradan selamlarımı göndereceğim zaten. Sadece sizden bir hafta uzak kalacağım, cumartesi pazar. Ondan sonra inşallah dönünce programa devam edeceğim. Size zaten hatırlatacağım ben ne zaman izne ayrıldığımı diğer programımda gelecek hafta. Hatice Kaymak Solak İzmir Selçuk Efes'ten selamlarını sevgilerini göndermiş. Sıradaki eseri tüm name dostlarına armağan ediyor. Şöyle bir bakayım tekrar sevgili dinleyiciler. Sayfayı yenileyemedim. Olsun diyelim. Aslında bu eseri ben Selahattin Erzi'ye de armağan edecektim. Onun mesajına ulaşamadım. Biraz sonra bu şarkıyı Selahattin Erzi'ye armağan ediyorum. İletinizi bulduktan sonra da adınızı okuyacağım. Ahmet Özhan sizler için seslendiriyor muhteşem şarkı sevgili dinleyiciler. İnan ki kimse bana senin gibi bakmadı. Bu güzel eser şu anda bizi dinleyen, ancak yazamayan, sevilen tüm sessiz dinleyicilerimize de armağan olsun.

Muhteşem bir şarkı sevgili dinleyicilerimiz. Ahmet Özhan seslendirdi. İnan ki kimse bana senin gibi bakmadı. Adana'dan Selahattin Erzi'ye de armağan ettik. Az önce dinlediğimiz şarkıyı, mesajını okumak istiyorum. Selahattin Erzi'nin her zamanki gibi güzel bir mesaj gönderdi. Her cumartesi pazar akşamları olduğu gibi bu akşam da bizlere huzur, mutluluk ve güzellik veren akşamın sesinin güzelliğine, bu güzelliğe, huzura, mutluluğa güzel vakıcı Türkçesiyle sunum yaparak ayrı bir renk ve güzellik katan, ruhlara şifa, gönüllere deva olan klasik eserleri özenle hazırlayan deneyimli spikerimiz Dilek Hanım'a, sayın teknik yönetmenimiz Sinan Kılıç'a sevgiler, selamlar demiş. Bizden de size selamlar, sevgiler, teşekkürler. Sıradaki eseri eşi Yıldız Hanım'a ve ekibimize armağan ediyor. Çayın Diyarı Rize'den Selma Temizkan bizlere sevgilerini göndermiş. Hoş geldiniz demiş. Teşekkür ediyoruz. Doğamızı, çevremizi, denizlerimizi koruyalım. Gerek piknik yapılan, gerekse dışarıda parklarda oturma alanlarını temiz bırakalım. Çöpleri çöpe atalım. Ardımızı temiz bırakmak insan olmanın sorumluluğudur. Selamlar demiş. Çok da güzel bir mesaj göndermiş. Teşekkürler. Hatay Antakya'dan Abbus Bakır, en güzel akşamlar şehrimden selamlar sevgiler demiş. Sıradaki şarkıyı çok sevdiği eşi Gülşen Hanım'a, çocukları Onur ve Emre Bakır'a, ekibimize ve akşamın sesi dinleyicilerine armağan ediyor. Lüleburgaz Ceylanköy'den Macit Zinet Baş sevgilerini göndermiş. Sıradaki eseri Name dostlarına ve kor arkadaşlarına armağan ediyor. Güller Diyar Isparta'dan Şevki Şahinoğlu iyi akşamlar diliyor. Sıradaki şarkıyı Saffet Bilir, Uğur Heybeli ve Zeki Özceylan'la akşamın sesi dinleyicilerine armağan ediyor. Polatlı'dan Nurten Şenmer'den hayırlı akşamlar dilemiş, selamlarını sevgilerini göndermiş. Tekirdağ Şarköy'den Engin Erdoğan selamlarını göndermiş, iyi yayınlar diliyor. Dinar'dan Feyzi Akşen de bizlerle birlikte sevgilerini göndermiş.

dermiş. Sıradaki eseri ekibimize ve tüm Name dostlarına armağan ediyor. Çanakkale Truva, hoş geldiniz diyoruz. Tekrar Çanakkale Truva'ya selamlarını göndermiş bize. Teoman Alpay'dan bir eser istemiş bizden. Teoman Alpay'dan bu akşam sanıyorum denk gelmedi. Diğer akşamlarda inşallah diyorum. Sıradaki şarkıyı kime armağan ediyor? Gönül dostlarına armağan ediyorum demiş Çanakkale Truva. Teşekkür ediyoruz. İstanbul Büyükçekmece'den Ahmet Bakır Ezer. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Muhteşem program Akşamın Sesi. Sizin sunumunuzla bir başka oluyor demiş. Çok teşekkür ediyorum Ahmet Bey'e. Sıradaki şarkıyı ekibimize, eşi Neriman Hanım'a, annesi Nedime Hanım'a armağan ediyor. Sevgilerini göndermiş. Nedime teyzeciğime ben de buradan kucak dolusu sevgilerimi gönderiyorum. O güzel ellerinden öpüyorum. Burdur Esenevler'den Zeki Gün selamlarını sevgilerini göndermiş. Sıradaki eseri ekibimize, ailesine ve tüm Name dostlarına armağan ediyor. İstanbul Avcılar'dan Murat Odabaşı da şu anda bizlerle birlikte mutlu akşamlar dilemiş. Gönülleri huzur yayan program Akşamın Sesi ve ruhu dinlendiren tatlı bir esinti gibi diyerek bana övgülerini göndermiş Murat Odabaşı. Çok teşekkür ediyorum. Sesinize, nefesinize, emeğinize sağlık diyerek sıradaki eseri tüm Name dostlarına armağan ediyor. Hatice Okur Antalya'dan turunç kokulu sevgilerini göndermiş bize. Huzurlu, neşeli, güzel bir program diliyor. Tüm eserleri TRT Name dostlarına, gönüllerimizin sultanı sevgili Dilek Hanımcığım size armağan ediyorum demiş. Çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar, iyi yayınlar dilemiş. Çok teşekkürler. Çok güzel bir eser sevgili dinleyicilerimiz. Güftesi Aslan Tunçatay'a, bestesi Selahattin Altınbaş'a ait Muhayyer Kürdi makamında. Sensiz seni yaşadım, seni içtim her gece. Sanatçımız Vedat Kaptan Yurdakul sizler için seslendiriyor.

Selahattin Altınbaş'ın bestesi harika bir eser dinledik. Sensiz seni yaşadım, seni içtim her gece, bitmeseydi o gece. Vedat Kaptan Yurdakul seslendirdi. Saatlerimiz 20:28'i gösteriyor. Akşamın sesi tüm hızıyla devam ediyor. Bize ulaşmak isterseniz sevgili dinleyicilerimiz, adresimiz TRTname Akşamın Sesi. Facebook üzerinden bizlere mesajlarınızı gönderebilir, sevdiklerinize, kendinize güzel bir şarkı armağan edebilirsiniz. Zekai Tuncu hocamdan güzel bir mesaj geldi, onu okumak istiyorum. Kıymetli sanatçımız, kıymetli bestekarımız Zekai Tuncu hocam, sevgili Dilek Hanım, merhum Kayahan güzel bir iltifatından sonra bir parça kağıda aklına geldiği kadar yazarak sabah makamında bir şey yapar mısın diye vermişti sözün bir kısmını bana. Ben Alaturka tarzında eklemeler yaparak besteledim. Şarkı duyulduğunda itiraz etmedi, ruhu şad olsun. Siz de yad ettiniz, çok teşekkür eder, saygılar sunarım demiş. Her seferinde hep böyle koştum sevgiye sevgiyle. 15-20 dakika önce dinledik sevgili dinleyicilerimiz, güftesi Kayahan'a, bestesi Zekai Tuncay'a ait sabah makamındaki eser. Ben ilk defa duyuyorum sabah makamında bir eser yapmasını istediğini Zekai Tuncay hocamızın. Kayahan yazmış, sözleri de gerçekten çok güzel. Kayahan'ın da mekanı cennet olsun, gerçekten çok güzel bir sanatçıydı, çok iyi bir bestekardı. Eserlerini pek çok sanatçı hala seslendiriyor. Kayahan'ın mekanı cennet olsun diyelim. İletileriniz bizlere ulaşmaya devam ediyor. İstanbul'dan Nazire Metin iyi yayınlar diliyor. Sıradaki eseri Akşamın Yıldızı Dilek Hanım'a teşekkür ediyorum. Name dostlarına, emeği geçenlere armağan ediyorum demiş. Çok teşekkürler. Kuşadası'ndan Servet Şahin sevgilerini göndermiş. İyi yayınlar diliyor. Sariye Demirhan Göre Adana'dan bizleri selamlamış, sevgilerini göndermiş. Sıradaki eseri oğulları Toprak, Göktuğ, sevgili eşi İbrahim, kıymetli Akife, Demirhan ailesine ve TRTname dostlarına armağan ediyorum demiş. Ayvalık'ta bir kafede sizi dinliyoruz demiş Tamer Ulu Bey. Tamer Bey'e hoş geldiniz diyoruz, sevgilerimizi gönderiyoruz yeni dinleyicimize. Onlar da bize sevgi

selamlarını, saygılarını göndermiş. İyi yayınlar dilemişler. Çok teşekkürler. Eskişehir'den de yeni bir dinleyicimiz yazdı programımıza. Tülay Coşkun Özdemir. Tülay Hanım, siz de hoş geldiniz programımıza. Sevgilerimizi gönderiyoruz. Eskişehir'den selamlar, sevgiler. Ankara'da ağabeyim Profesör Doktor Turgay Coşkun'a sıradaki şarkıyı armağan ediyorum demiş. Gaziantep'ten Gültekin Erkılıç sevgilerini göndermiş. Sıradaki şarkıyı eşi Meral Hanım'a, oğlu Ege'ye, ekibimize ve tüm Name dostlarına armağan ediyor. Tekirdağ'dan Muharrem Yalçın da bizlerle birlikte. Güzel bir hafta sonu akşamından en derin sevgilerimi gönderiyorum. Kalplerde dolaşıyorsunuz. Yüreğime, kalbime şifa oluyorsunuz. Ruhumu aydınlatıyorsunuz. Sizi özlemle, heyecanla her zaman dinliyorum. İyi ki varsınız. Güzide ekip demiş, bizleri selamlamış. Çok teşekkür ediyorum bu güzel mesaj için. Sıradaki eseri ekibimize ve tüm TRT Name dostlarına armağan ediyor. Ankara Çay Yolu'ndan Şengün Turan selamlarını göndermiş. Uzun bir aradan sonra güzel bir cumartesi akşamında bizler sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Teşekkürler demiş. Değerli hocamız Kadir Şarman'ın bestesi olan Bir Değil Bin Şarkı Yapardım Sana eserini sözden nameye koro üyeleri olarak size, ekibinize ve akşamın sesi dinleyicilerine armağan ediyoruz demiş. Koro Başkanı Şengün Turan, teşekkür ediyorum. Kadri Şarman hocama selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Yarın akşam Kadri Şarman hocamdan yine güzel bir eser gelecek. Çok teşekkür ediyorum. Dikili'den Güler Sunar Karahan hepimizi selamlamış. Gönül dolusu sevgilerini göndermiş. Sıradaki eser Akçay'dan gelen Gülseven, Remziye, Sevim dostlarıma, TRT Name dinleyenlerine, Güzide sunucumuz Dilek Hanım'a, ekibine armağan olsun demiş. Teşekkür ediyorum. Konya'dan Hatice Biçer selamlarını göndermiş, iyi yayınlar diliyor. Tekirdağ Muratlı'dan Necmettin Uca selamlarını göndermiş. Sıradaki eseri bize ve tüm Name dostlarına armağan ediyor. Mersin Mezitli'den Ayhan Aşkın da bizleri dinliyor. Hafta sonunun gelmesini sabırsızlıkla bekliyoruz. Bu harika program bizlerde bağımlılık yaptı. Başta Dilek Hanım olmak üzere bu güzel programda emeği geçen tüm TRT Name çalışanlarına teşekkür ederiz demiş. Biz teşekkür ediyoruz. Sıradaki eseri Mersin Büyükşehir Belediyesi Türk Sanat Müziği Yeni Gönülden Sesler Korosu ve Mersin Çağdaş Sanat Derneği Koroları Şefleri Zeynep Özel Gündüz ve tüm koro arkadaşlarına, ekibimize, Name dostlarına, Adana Ceyhan'daki can arkadaşı Mustafa Ekiz'e, Çay Cuma'da bulunan arkadaşı Saffet Bilir'e armağan ediyor. Çok güzel bir hüzzam eser gelecek. Bu eser Bedrettin Karaman'a da armağan olsun Bolu'dan. Güftesi Osman Dokuz Oğuz'a, bestesi Azmi Tuğrul'a ait. Zeki Ereoğlu'nun sesinden dinliyoruz. Bekledim gelecektin, ömre bedel an gibi.

Akşamın Sesi Rast makamında sevilen unutulmaz bir eserle devam ediyor. Güftesi Necla Gürer'e, bestesi Selahattin İnal'a ait. Yemin ettim bir kere, dönmem geri, bunu bil. Ebru Okay seslendiriyor bu güzel eseri.

Yemin ettim bir kere, dönmem geri bunu bil. Ebru Okay seslendirdi sevgili dinleyicilerimiz. Akşamın sesi Ziya Taşkent'in sesinden dinleyeceğimiz güzel bir eserle devam ediyor. Güftesi Halit Çelikoğlu'na, bestesi Ziya Taşkent'e ait Rast makamında. Çok da güzel bir eser. Bakalım kimlere armağan edeceğiz. Japonya Utsunomiya'dan Türkiye'ye tüm TRT Name dostlarına selamlar, sevgiler demiş Yamaç Şahin Bostancı. Teşekkür ediyoruz. Sıradaki şarkıyı öncelikle TRT'nin gözdesi ve Türk halkının sevgilisi Sarı Sakura Çiçeği Dilek Hanım'a ve ekibine, Dünya Tatlısı Fazilet Anne'ye, Hatice Okur'a, Erol Meral Özsan çiftine, İzmit'in Şirin ablası Gülten ablama ve TRT Name dinleyicilerine armağan ediyorum. Kabul edin lütfen demiş. Teşekkür ediyoruz. Güzel mesajınız için Japonya Utsunomiya'ya, Yamaç Şahin Bostancı'ya kucak dolusu sevgilerimizi, selamlarımızı gönderiyoruz. Uşak'tan Meral Özsan da şu anda bizleri dinliyor ama telefonumda bir sıkıntı yaşadım demiş. Bana WhatsApp'tan bir mesaj göndermiş. Mesaj yazamadım. İyi yayınlar diliyorum. Canımsın demiş. Radyom açık, seni dinliyorum demiş. Meral Özsan her zaman yazardı ama sıkıntı olmuş demek ki telefonda. Sıradaki şarkıyı Uşak'tan Meral Özsan ve eşi Erol Özsan'a armağan ediyoruz. Bugün bende de Facebook'ta bir sıkıntı var sevgili dinleyiciler. Bazen sayfayı açıyorum ama mesajları göremiyorum. Böyle bir olay oluyor. Ziya Taşkent'in sesinden dinliyoruz ve sizlere armağan ediyoruz. Bir görüşte sana ümit bağladım.

Ellerinize sağlık. Çok güzel mesajlar ulaşmaya devam ediyor. Cem Can, yeni dinleyicimiz Çanakkale'den. Cem Can Bey'e hoş geldiniz diyoruz. Buradan sevdiğim kadın Fatma'ya selamlarımı gönderiyorum. Onu çok seviyorum. Siz de söylerseniz mutlu olurum demiş. Duymuştur inşallah diyorum Cem Bey. Alanya'dan Mehmet Üstün Barutçu sevgilerini göndermiş. Sıradaki eseri annesine armağan ediyor. Olcay Kıyak geçtiğimiz haftalarda programımıza katılmıştı. Yeni dinleyicilerimizden tekrar hoş geldiniz diyoruz Olcay Kıyak. Dilek Hanımcığım, sarı papatyamız hafta sonlarımızın parlayan yıldızı. Ben Ankara Çankaya'dan Olcay Hanım. Öncelikle saygıdeğer hocam Akif Özüşen olmak üzere size ve değerli ekibinize kucak dolusu selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Sıradaki eseri anneciğim olmak üzere başta siz sarı papatyamız, değerli yayın ekibiniz ve tüm TRTName dostlarına armağan ediyorum demiş. Çok teşekkür ediyorum bu güzel mesaj için. Akif Özüşen hocamız da sanıyorum dinlemeye devam ediyor. Duymuştur sizin mesajınızı okuduğumu. Adana'dan Sevda Demirhan.

Hayat yolculuğunda el ele olduğum kıymetli eşim Akif Bey'e sıradaki şarkıyı armağan ediyorum demiş. Sevgilerini göndermiş. Adana'dan Numan Seymenoğlu'ndan da tatlı güzel bir mesaj geldi. Değişik bir mesaj her hafta olduğu gibi. Telli turnalar eşliğinde selamlar, sevgiler. Tüm TRTname dinleyicileri güneşin batışını izlerken muhteşem ses tonuyla ve seçtiği eserlerle Sarı Goncalar yeniden açmaya başladı. Esen rüzgarlarla pırlantamız dile kanıma mis kokusunu sundu bile. Sevmenin, sevilmenin verdiği mutluluk ve huzurla dinliyor. Saygılarımı sunuyorum demiş. Çok teşekkür ediyorum Numan Seymenoğlu'na bu güzel mesajı için. Uşak'tan Şeref Dibekli gönül dolusu selamlarını göndermiş. Hoş geldiniz diyoruz Şeref Dibekli'ye, programımıza, yeni dinleyicimize. Sıradaki şarkıyı Göğem Göleti'nde çay sefası yapan Şengül ve Şeref çiftine armağan ediyor. İyi yayınlar dilemiş bize. Turgay Kızıltuğ seslendirecek, Saadettin Kaynak imzasını taşıyan Hicaz eseri sizler için. Muhabbet bağına girdim bu gece.

İstanbul'dan kıymetli sanatçımız Uğur Çınar da bir mesaj gönderdi. Ankara Radyosu'nun kraliçesine İstanbul'dan sevgiler, selamlar demiş. Teşekkür ediyorum Uğur Çınar'a. Tüm TRTname dostlarını ve bizi selamlamış. Her zaman olduğu gibi bu akşam da musikimizin en sevilen şarkılarıyla bütünleşeceğiz. Yine 10 numara bir programla Dilek Hanım tüm titizliğiyle bizlerle. Tüm ekibe selamlar, emekler için gönülden teşekkürler demiş. Ben teşekkür ediyorum kıymetli sanatçımız Uğur Çınar'a. Kucak dolusu sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Ankara'dan Kadri Şarman hocamızdan da, kıymetli sanatçımız, bestekarımızdan da bir mesaj gelmiş az önce. Güzel, keyifli bir akşamın sesi programını dinliyoruz. Sevgili Dilek'e ve yayın ekibine sevgilerimi gönderiyorum. Sıradaki şarkıyı tüm TRTname dostlarına armağan ediyorum demiş Kadri Şarman hocama.

da kucak dolusu sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. İyi ki varsınız diyorum. Sizlerden iletiler ulaşmaya devam ediyor. Van Erciş'ten Osman Çokyaman hayırlı akşamlar dilemiş. Sıradaki eseri ekibimize ve tüm name dostlarına armağan ediyor. İzmir Buca'dan Ahmet Uzal iyi akşamlar dilemiş. Sıradaki eseri ekibimize eşi Zeynep Hanım, çocukları Hasan, Merve, Emine, torunu Mert Uzal, yeğenleri Yücel Nilüfer Şenol, kızları Sude Nur ve TRT name dostlarına armağan ediyor. Kütahya Tavşanlı'dan Kemal Gökçe iyi akşamlar, iyi yayınlar diliyor. Ekibimizi selamlamış, sevgilerini göndermiş. Sıradaki eseri kendisine, oğlu Mustafa Erhan'a ve ekibimize armağan ediyor. Samsun Yakakent'ten Nusret Tiryaki, Kozköy'den iyi yayınlar diliyorum sizlere demiş. Sıradaki eseri Resim Ritim Koro arkadaşlarına armağan ediyor. Çok güzel program bu program demiş. Çok teşekkür ediyorum güzel mesaj için sevgili dinleyicilerimiz. Okuyamadığım mesaj kalmışsa lütfen kusuruma bakmayın diyorum. Sayfayı bazen yenileyemiyorum ama okuyamadığım mesaj kalmış gibi de hissediyorum. Lütfen kusura bakmayınız. Bize ayrılan sürenin sonuna geldik çünkü sevgili dinleyicilerimiz. Bizi dinlediğiniz için, bizimle olduğunuz için, güzel mesajlarınız için hepinize çok teşekkür ederim. Son eserimizi Nusret Yılmaz seslendiriyor. Köprüler yaptırdım gelip geçmeye. Yarın akşam, akşamın sesinde muhteşem eserlerimizle tekrar buluşmak dileğiyle programı hazırlayan ve sunan ben Dilek Tarıkahya, teknik yönetmenimiz Sinan Kılıç. Esen kalın, hoşça kalın, sevgiyle kalın.

Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, TRT Ankara Radyosu'ndan sunduğumuz Meydan Faslı programıyla yeniden sizlerle olmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Sesimizin ulaştığı herkesi saygıyla selamlıyoruz. Bizler Tolmaç Deniz Cihan Yurdakul, stüdyo teknik görevlimiz Osman Ateş, ses kayıtta Ayşe Koyuncu ve program yapımcınız ben Aslı Boler. Vakit kaybetmeden saz sanatçılarımızı duyuralım sizlere. Kemanda Ahmet Çağlaroğlu, kanunda Abdi Altınbaş, udda Ömer Oytun, tamburda Eda Ersoy, klarnette Şükrü Kabacı, violonselde Ahmet Dinleyen, kemençede Sercan Halili, ritim sazlarda Bilal Bilke ve Evren Kaya. Ve tabii ki Ankara Radyosu'nun birbirinden değerli ses sanatçıları. Değerli dinleyicilerimiz, bu hafta sizlere Şehnaz makamında eserlerden oluşan bir repertuar sunacağız. Ara taksimi kemanla Ahmet Çağlaroğlu yapacak. Solo kısmı Sema Önder'den dinleyeceğiz. Ayrıca repertuarımızın hazırlanması, notaların yeniden yazılımı ve fasıl idaresi için de Sercan Halili'ye teşekkür ediyoruz. Kendine has seyri ve duygulu yapısıyla dinleyenleri derinden etkileyen bir karaktere sahip olan Şehnaz makamının zarif tınılarıyla başlıyoruz meydan faslına. Tarihte pek çok bestekarın eserler verdiği bu makam, özellikle fasılların vazgeçilmezi. Şimdi bu eşsiz makamın ince ruhunu sizlerle buluşturalım. Buyurunuz efendim.

Değerli dinleyicilerimiz, Şehnaz makamının eşsiz nameleriyle Meydan Faslı programımızın sonuna geldik. Ara taksimini kemanla Ahmet Çağlaroğlu yaptı. Solo bölümü Sema Önder'den dinledik. Tonmasterimiz Cihan Yurdakul, stüdyo teknik görevlimiz Osman Ateş, ses kayıtta Ayşe Koyuncu ve program yapımcınız ben Aslı Boler, stüdyoda bulunan Ankara Radyosu'nun birbirinden değerli ses sanatçıları ve çok kıymetli sazlarımız kemanda Ahmet Çağlaroğlu, kanunda Abdi Altınbaş, udda Ömer Oytun, tamburda Eda Ersoy, klarnette Şükrü Kabacı, violonselde Ahmet Dinleyen, kemençede Sercan Halili, ritim sazlarda Bilal Bilke ve Evren Kaya ile birlikte huzurlarınızdan saygıyla ayrılıyoruz. 15 gün sonra tekrar görüşmek dileğiyle esen kalın efendim.

0: CRT Name.
1: Gönüllerimiz bir, kulağınız bizde olsun. Baki kalan bu kubbede bir hoş sada olsun. Hoş Sada programı haftanın her günü 12 haberlerinin hemen ardından TRT Name'de.

0: Genç Nameler.
1: Klasik Türk müziğinin sadece icra ile değil, aynı zamanda çok köklü bir entelektüel hafıza ve akademik disiplin ile ayakta kaldığı gerçeğini konuşacağımız yepyeni bir buluşmadayız. Ankara radyolarından gönül hanelerinize esenlikler diliyoruz. Genç Nameler'in bu yeni halkasında yayınımız boyunca seslerin dünyasını hem kemanın o ipeksi tınılarıyla dinleyecek hem de bu sanatın bilimsel zeminine doğru bir yolculuğa çıkacağız. Çoğu zaman müziği sadece icra edilen bir ses manzumesi olarak görürüz. Oysa arka planda o sesin şifrelerini çözen, notaları tahlil eden ve geleneği yazılı hafızaya aktaran muazzam bir bilimsel koridor vardır. Ben Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuarı Müdürü Profesör Doktor Vasfi Hatipoğlu. Bu haftaki programımızda hem yayından dökülen seslerin asaletine hakim hem de o seslerin bilimsel zeminini araştıran genç bir kadın, keman sanatçımız ve akademisyenimiz bizimle. Sevgili Damla Afet. Hoş geldin Damla.
2: Kıymetli hocam, öncelikle merhabalar, güzel yayınlar diliyorum. Radyo programınız hayırlı uğurlu olsun. Beni de bu radyo programına davet ettiğiniz için ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum. Benim için çok kıymetli burada olmak.
1: Çok teşekkür ediyorum Damla. Bu güzel dileklerin beni çok mutlu etti. İnşallah seninle birlikte güzel bir program yapacağız TRT Name dinleyicileri için. Bugün burada seni kemanın o perdesiz evreninde oluştururken aynı zamanda bu sanatı akademik bir şuurla ele alan bir araştırmacı olarak konuk alıyoruz. Bu bizim için de oldukça önemli bir şey. Peki şimdi sözü çok fazla uzatmadan hemen sana bırakmak istiyorum. Kimdir Damla Afet? Kendini TRT Name dinleyicilerine nasıl tanıtırsın?
2: Ben Damla Afet, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuarı Çalgı Eğitimi Bölümü 2018-2022 yılları arasında mezun oldum. Akabinde hemen 2022 yılında yüksek lisans eğitimine başladım ve 2025 yılında da yüksek lisans eğitimimi başarıyla tamamlayarak tezimi savundum. Şu an 2 yıldır Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuarı lisans öğrencileriyle birlikte çalgı eğitimi derslerini beraber yürütmekteyiz.
1: Ne güzel. Öğrencilerine çalışmalar nasıl?
2: Güzel gidiyor hocam.
1: Memnun musun öğrencilerin?
2: Memnunum.
1: Bu konudaki çalışma hızından, yaptıkları icralardan.
2: Memnunum hocam. Hepsi de çok güzel çalışıyorlar. Teşekkür ediyorum hepsine.
1: Tebrik ediyoruz o zaman sizi.
2: Teşekkürler.
1: Damla, sazınla aranda kurduğun bağı, seni Türk müziğine çeken o gizli kuvveti bize nasıl anlatırsın? Bunu çok önemsiyoruz.
2: Kıymetli hocam, aslında bu biraz kelimelere dökmekte zorlandığım bir bağ. Çünkü kemanla kurduğum ilişki sadece tekniksel ve yüzeysel bir ilişki değil. Aynı zamanda duygusal ve o hissiyatı karşı tarafa aktarabilmek için ifade olanaklı bir bağ. Türk müziği ise bu anlamda bana çok geniş bir ifade sunuyor. İfade olanağı sunuyor. Özellikle makamlar, kullandığımız ifade unsurları, süsleme teknikleri, tek bir sesi

0: ile farklı duygulara dönüştürmemizi sağlıyor. Bu da beni her zaman içine çeken bir taraf olmuştur. Sanırım beni en çok etkileyen şey şu oldu. Hamamizade İsmail Dede Efendi'nin bir sözünü okumuştum. Beni çok derinden etkilemişti. Dede Efendi şöyle söylüyor. Musiki öyle bir denizdir ki ben paçaları sıvadım ama hala içine giremedim diyor Dede Efendi.
1: Dede Efendi gibi büyük bir dehanın bu şekilde bir ifadesini

0: müzikten sonra Türk müziğinin ne anlama geldiğini bence hem kendi genç arkadaşlarına hem de TRT Name dinleyicilerine güzel bir şekilde ifade etmiş oldun Damla. Peki bu icracı yönünün yanında akademik dünyaya, akademik çalışmalar yapmaya seni ne yönlendirdi? Bu hikayeyi senden dinlemek isterim.
1: Kıymetli hocam, bu konuda beni akademik dünyaya, akademik alana yönlendiren kişi sizsiniz. Bu konuda sizin hakkınızı yiyemem. 2018'den bu zamana kadar beraber çalışma fırsatımız oldu. Gerek lisansta gerek yüksek lisansta sizden öğrendiğim çok şey oldu. Bunun için size çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim Damla. Teveccüh gösteriyorsun. Hep birlikte yaptığımız çalışmalar bunlar.
1: Teşekkür ederim hocam. Ve bu konuda sizden öğrendiğim şu bakış açısı oldu. Siz bir konu hakkında sadece bir yönden bakmayı değil, daha farklı bakış açılarıyla bakıp genel bir değerlendirmeyle o sonuca varmamızı hep gösterdiniz ve öğrettiniz. Bu da benim akademik dünyası ile tanıştıktan sonra olaylara daha farklı bakış açısıyla gerek keman icra ederken gerek başka bir akademik dilde konuşurken daha farklı bir şekilde bakmayı öğrendim. Bu şekilde söyleyebilirim.
0: Peki Damla. Sayın dinleyicilerimiz, konuğumuzun bu iki yönlü kıymetli yolculuğunun ilk adımlarını dinledikten sonra şimdi sözü kemanının tınılarına bırakmak istiyorum. TRT Name dinleyicileri için ilk olarak hangi eseri seslendirmek istersin Damla?
1: Refik Fersan'ın Nikris Saz Semaisini icra edeceğim.
0: Çok güzel bir eser seçmişsin. Bu eserin de çok anlamlı bir anısı var aslında. Murat Bardakçı'nın Refik Fersan'ın hatıralarından aktardığı bu anıyı senin icrandan sonra istersen hep birlikte konuşalım.
1: Tabii ki hocam.
0: Refik Fersan'ın Nikris Saz Semaisi.

0: Gönlüne sağlık sevgili Damla.
1: Teşekkür
0: İcranın
1: ederim hocam.
0: o parlak tınıları stüdyomuzda çok naif bir sada bıraktı. İcranda birçok yay tekniği kullandın. Çok önemli özellikleri bu eser üzerinde gösterebildin. Şimdi eserin anonsunu yaparken eserin vücuda gelmesi süreciyle ilgili kıymetli bir anısı olduğunu ifade etmiştim. İstersen dinleyicilerimiz için bu anıyı birlikte arz edelim. Mustafa Kemal Atatürk'ün huzurunda bir mecliste Refik Fersan'ın da içerisinde yer aldığı bir icra topluluğu icra yaparken Atatürk'le bir sohbet başlıyor. Bu sohbet sırasında Mustafa Kemal Atatürk'ün Türk müziğinin önemli saz eserlerinin yer aldığını fakat özellikle saz semailerinin dördüncü hanelerinin hep benzer bir şekilde devam ettiğini ifade ediyor. Mesela diyor ki zeybek havasında olsaydı bizim ruhumuzu okşayan daha bizi heyecanlandıracak bir takım nameler içerseydi ne güzel olurdu diyor. Bunun üzerine Refik Fersan başka bir topluluk icra yapmaya başlayınca meclisten ayrılıp dışarıya çıkıyor. Böyle 15 dakika gibi kısa bir zamanda bu nikris saz semaini vücuda getiriyor. Tabii ki biraz önce senin de icra etmiş olduğun gibi dördüncü hanesinde özel bir yaklaşım var. Akabinde tekrar meclise dönüyor kendisi ve diyor ki Atatürk Refik Fersan'a neredeydin, nerede kaldın? Emirlerinizi yerine getirmekle meşguldüm paşam diyor. Anlayamıyor önce Mustafa Kemal Atatürk. Müsaade ederseniz size yeni bestelediğim, yeni vücuda getirdiğim bir eser arz etmek isterim diyor ve Nikris Saz Semaisi'nin icrasına başlıyor tamburuyla. Dördüncü haneye geldiğimizde zeybek havasını, o zeybeğin vakur namelerini Mustafa Kemal Atatürk duyunca haydi bakalım hep birlikte zeybek oynamaya diye tüm meclisi ayağa kaldırıp bu eserle birlikte defalarca yapılan icrasından sonra hep birlikte zeybek oynuyorlar. Bu da önemli bir durum. Konuşmamızın başına da belirttiğim gibi Damla sen Türk müziğinin hem icra hem de akademi tarafındasın. Günümüzde Türk müziği üzerine yapılan akademik çalışmaları nasıl değerlendiriyorsun? Yapılan bu çalışmaların Türk müziğinin geleceğine katkısı nedir sence?
1: Kıymetli hocam, günümüzde yapılan Türk müziği çalışmaları giderek artıyor. Literatüre baktığımızda farklı başlıklar ve farklı yaklaşımlar etrafında çeşitlenen, çeşitli çalışmalarla karşılaşmak da mümkün. Bu noktada yapılan akademik çalışmaların üretiminin niteliği de oldukça önem arz ediyor. Dolayısıyla doğru temellendirilen ve sistemli şekilde ele alınan çalışmaların Türk müziğinin aktarımı ve anlaşılma sürecine katkı sağlayacağını düşünüyorum.
0: Çok haklısın. Yapılan bilimsel çalışmaların her biri aslında önemli bir hususu, bir meseleyi ele alıp derinlemesine bir inceleme yaparak alandaki kişilere, meraklılara, mesleki müzik eğitimi veren yüksek öğretim kurumlarındaki öğretim elemanı ve öğrencilerine çok önemli katkılar sunuyor. Peki bu yazılı hafıza tabii ki bir medeniyetin en büyük gücü, bunu biliyoruz. Tam bu noktada senin yapmış olduğun çalışmayı biraz konuşsak, senin bu kıymetli emeğine, yüksek lisans tezine odaklanmak istiyorum. Bize yapmış olduğun yüksek lisans çalışmasının konusundan, araştırma sürecinden biraz bahseder misin?
1: Tabii ki hocam. Yüksek lisans çalışmamda Türk müziği keman eğitiminde önemli bir yer tutan süsleme tekniklerini ele aldım. Özellikle longa ve sirto formundaki eserlerin hem melodik yapıları hem teknik açıdan sundukları imkanlar nedeniyle öğretim sürecinde oldukça işlevsel olduğunu düşünmekteyim. Bu noktada dikkatimi çeken şey süsleme tekniklerinin icra açısından çok belirleyici olmasına rağmen öğretim sürecinde bu konunun yeterince sistemli bir şekilde ele alınmıyor oluşuydu. Bu da özellikle genç icracıların icralarında teknik gelişiminde bazı boşluklar oluşturabiliyor. Bu doğrultuda çalışmamda longa ve sirto formlarındaki eserlerden yola çıkarak süsleme tekniklerine yönelik öğretim materyalleri geliştirmeyi amaçladım.
0: Çok önemli bir çalışma aslında. Çünkü biraz önce senin de ifade etmiş olduğun gibi bu konu

0: konuda elimizde olan öğretim materyalleri yok. Öğretim materyali, öğretim elemanların derslerinde kullanmaları üzere üretilmiş olan çalışmalar. Çok kıymetli. Batı müziğinde bu tür çalışmalar çok fazla. Her bir teknik için, her bir parmak hareketi için birçok çalışma var. Peki senin hazırlamış olduğun bu çalışma, senin keman icracısı olarak sazına bakışını, vizyonunu nasıl değiştirdi sence?
1: Bu süreç tabii ki benim saza bakış açımı çok değiştirdi ve daha çok anlamlaştırdı. Artık bir eser icra ederken o eserin notasına baktığım zaman bir bulmaca gibi karşıma çıkıyor.
0: Değil
1: bu
0: mi?
1: Süsleme teknikleri. Evet. Çünkü çok fazla longa ve sürtu çalıştım çalışmamda. Yaklaşık 268 adet eser çaldım. Karışık olarak longa ve sürtuları. Dolayısıyla artık bu da otomatikmen hangi motifte, hangi tartımda, hangi süslemeleri yapacağım otomatikmen gözümün önünden bir anda beliriveriyor, çıkıyor.
0: Evet, yani söylediğinden şunu anlıyorum. Çalışmalara, eserlere, nüshalara artık farklı bir bakış açısıyla bakabiliyorsun,
1: evet,
0: değil mi?
1: Evet hocam, evet kesinlikle.
0: Okumak, akademik çalışma yapmak, konularla ilgilenmek aslında icracılığa çok büyük bir katkı sağlıyor.
1: Evet.
0: Peki Damla, çalışmalarını

0: konuşmaya devam edeceğiz. Ve senin de ifade ettiğine göre Türk müziği keman öğretiminde süsleme tekniklerinin kullanımına yönelik öğretim materyalleri oluşturmuş oldun. Eserler üzerinde senin yapmış olduğun süsleme çeşitlemelerini de dinleyebileceğimiz örnek bir eser icra et desem. Böyle bir hazırlığın var mı?
1: Tabii ki hocam.
0: Ne güzel. TRT Name dinleyicileri için hangi eseri seslendirmek istersin?
1: Cinüçen Tanrı Korur'un Kürdili Hicazkar Longası'nı icra edeceğim.
0: Peki bu eserde süsleme tekniklerinden neler duymuş olacağız?
1: Süsleme tekniklerinden tiril süsleme tekniğini duyacaksınız. Mordan, glissando bu şekilde çarpma süsleme tekniklerini duyacaksınız.
0: Peki besteleriyle, yazılarıyla ve o ödün vermeyen asil duruşuyla Türk müziğinin unutulmaz dehası.

0: Sevgili Damlacığım, çok teşekkür ederim icran için. Bu icrada TRTname dinleyicileri Cinüçen Bey'in Kürdürecezkar longasını ilk defa bu şekilde dinlemiş oldular. Senin uygulamış olduğun süsleme teknikleri ve bu süsleme tekniklerinin kullanım biçimi şu ana kadar dinlediklerimizden oldukça farklı. Peki, çalışmandan birazcık daha bahsetmeni rica ediyorum. Bu eserleri tahlil ederken nasıl bir yol izledin? Biraz bahsedersen memnun olurum.
1: Tabii ki hocam. Öncelikle çeşitli noter arşivi sitelerini tarayarak longa ve sirtolara ulaştım. Toplamda 268 adet karşımıza çıktı. Ve bu 268 adet eser içerisinde de bestekarına ve notasına ulaşamadıklarımızı çalışma evrenimizin dışında bıraktık. Ve geriye 217 adet eser kaldı. Biz bu 217 adet eser içerisinden de örneklem kümesi belirledik ve belirli ölçütlerimize göre örneklem kümesini belirledik ve bu ölçütlerimizi de daha önce yapılan keman tahlili tavır çalışmalarından elde edilerek ölçüt oluşturduk ve ekol olmuş kemanilerin en çok kullandıkları süsleme tekniklerini baz aldık. Daha sonrasında 33 adet örneklem kümemiz oluştu ve biz bu 33 adet longa ve sirtonun toplamda 13'e 17 olması lazım. Süsleme tekniklerini uygulayarak alandaki uzman kişilere gönderdik ve uzman kişilerden geri dönüşler doğrultusunda ve elde ettiğimiz bulgularla beraber Türk müziği keman öğretiminde benim yapmış olduğum süsleme tekniklerinin longa ve sirto üzerindeki kullanış biçimlerinin uygun olduğu sonucuna ulaştık.
0: Teşekkür ederim Damla. O zaman konuşmuş olduğumuz Türk müziğinin en önemli unsurlarından biri olan süsleme tekniklerinin uygulanmış olduğu bir örnek eseri daha icra etmeni rica edeceğiz. İstersen bu sefer bir önceki eserden farklı formda bir eser olsun. Bir sirto örneği icra edebilir miyiz?
1: Tabii ki hocam. Necip Gülses'e ait Uşak Sirto'yu icra edeceğim.
0: Türk müziğini hem icracılığı ile yaşatan hem de kalemiyle geleceğe yazılı bir miras olarak bırakan kıymetli konuğumuza teşekkür ediyoruz. Sevgili Damla, akademik yolunda, sanat hayatında her daim aydınlık olsun. Geçmişin dehasına, geleceğin taze nefesiyle. Genç sanatçımızın sanat yolculuğuna eşlik ettiğimiz Genç Nameler programımızın bu hafta da sonuna geldik. Yapımcı Tuğba Altay, ton maisterimiz Mutlu Hiç Yılmaz, teknik yapımda Mehmet Acar ve programı hazırlayıp sunan ben Vasfi Hatipoğlu. Bir sonraki Genç Nameler programında buluşmak üzere. Unutmayınız ki söz tükenir, zaman geçer. Lakin kadim olanın efsunlu sırrı genç nefeslerde yaşamaya devam eder. Kulaklarınız radyomuzda, ruhunuz o zamansız Türk müziği namelerinde kalsın. Hoşça kalınız.

0: sazın telinden, tarihin izinden.
1: Merhaba değerli TRT Name dinleyicileri. TRT Ankara Radyosu stüdyolarında hazırlayıp sunduğumuz Sazın Telinden, Tarihin İzinden isimli programımızda bu haftada sizlerle buluşmanın sevincini yaşıyoruz. Her programımızda olduğu gibi bugün de sizlerle Türk musikisinin o görkemli tarihine, bestekarlarımızın eserleri eşliğinde bir yolculuk yapacağız. Geçmişten bugüne miras kalan o silinmez nameleri kıymetli bestekarlarımızın eserlerinde dinlerken aslında kadim bir kültürün ve medeniyetin sesine kulak vereceğiz. Bestekarlarımızın her bir eseri bize tarihten bir hikaye fısıldarken, musikimizin o zengin ve derin dünyasında kapılar aralayacağız. Şimdi huzur dolu tınılar eşliğinde, musikimizin köklü geçmişine doğru hep beraber yola çıkalım. Programı hazırlayan ve sunan ben Tokat Gazi Osman Paşa Üniversitesi Devlet Konservatuarı Öğretim Üyesi Doçent Doktor Ahmet Hakan Baş, program yapımında Suzan Yalım, teknik yapımda ise Mehmet Acar var. Bugün sizlere Türk musikimizin önemli bestekar ve hanendelerinden biri olan Lemmy Atlı'yı tanıtacağız. Programımızda ilk olarak bestekarımızın Rast makamındaki şarkısını Selma Sağbaş'ın yorumuyla dinleyeceğiz. Yok mu cana aşıka hiç şefkatin?

Çerkeş İbrahim Bey ile Dilber Hanım'ın oğlu olan Halit Lemi adlı 1869 yılında İstanbul'da Üsküdar'ın Sultantepe'si semtinde doğdu. İlkokuldan sonra önce Fatih, sonra Soğukçeşme Rüştiyesi'nde okudu. İskender Hoca'dan Arapça, Farsça, bir İtalyan bayan öğretmenden Fransızca dersleri aldı. 20 yaşlarında Dahiliye Nezareti Mektubi kaleminde memuriyete başladı. Bir yandan da resmi gazetede yazarlık yapıyordu. Bazı günlük gazetelerde yazarlık ve muhabirlik yaptı. Bir süre İzmir Deniz Ticaret Müdürlüğü'nde çalıştı. Nihayet 1907 yılında ve 38 yaşında memuriyet hayatından çekilerek İstanbul'a yerleşti. Kendini bütünüyle musiki çalışmalarına verdi. Bestekarımızın sözleri Yaşar Şadi Bey'e ait olan sıradaki Kürdi Cazkar şarkısını Adnan Munga'nın sesinden dinleyeceğiz. Bir kendi gibi zalimi sevmiş yanıyormuş, duydum ki beni şimdi vefasız anıyormuş.

Eniştesi musiki sever bir kimse olduğundan her 15 günde bir evinde küme faslı yaptırır. Bu toplantılara Santuri Ethem Efendi, Hafız Yusuf gibi dönemin sazende ve hanendeleri katılırdı. Lemi Atlı bu atmosfer içinde daha küçük yaşlarında musiki terbiyesi almaya başlamıştı. Bu gibi toplantılarda hazır bulunur, kulaktan öğrendiği eserleri okumaya çalışırdı. Çocuktaki yeteneği gören Sadık Bey, ailesine Enderuni Yusuf Bey'den ders almasını tavsiye etti. O dönemler Hafız Yusuf konağa meşke gelir, meşkten sonra da o akşamki fasıl için konakta kalırdı. Programımız, bestekarımızın sözleri Bedri Ziya Aktuna'ya ait olan Hicaz makamındaki şarkısıyla devam ediyor. Eseri Alp Arslan'dan dinliyoruz. Severim her güzeli senden eserdir diyerek, koklarım goncaları sen gibi terdir diyerek.

Lemiyat'la bir yandan musiki kültürünü ilerletip şarkı repertuarımıza yeni ve güzel eserler kazandırırken, bir yandan da asil üslubu ve güzel sesiyle iyi bir hanende olarak musiki toplantılarına katılıyor, sanat ufkunu genişletiyordu. Gür ve etkili sesi, okuyuş edasıyla o zamanki İstanbul'un musiki sever ve sanattan anlayan kesimini kendisine meftun etmiş ve Boğaziçi Bülbülü sıfatıyla anılır olmuştu. Musiki yolculuğumuz bestekarımızın Hicaz makamındaki bir şarkısıyla devam ediyor. Eseri Çiğdem Yarkın'ın sesinden dinleyeceğiz. Sine-i suzanıma ahım yeter, pek perişan oldum Allah'ım yeter.

Lemmy adlı musiki hayatı boyunca 300 kadar şarkı bestelemiş ve bir bölümü de zamanında notay alınamadığı için unutulmuştur. Şarkı formunun dışında eserler de bestelemiştir. Bestelerini Leon Hancıyan, Fulya Kaydın, Selahattin Pınar, Suat Gün gibi musiki şinaslar notaya almıştır. Eserlerine güfte seçmekte çok hassas ve usta olan Lemmy Bey'in şarkılarında sözlerle melodi adeta kaynaşmış gibidir. Şarkılarının çoğunun bir hikayesi vardır. 19. yüzyılın büyük şarkı bestekarlarının tecrübeleriyle yetişmiş ve musiki tarihimizin 60 senelik gelenekler içinde büyümüş olan Lemmy adlı, geçmiş dönemin izlerini taşıyan bir bestekarımızdır. Yaşadığı sürece musiki şinaslar Lemmy adlıya büyük saygı duymuş, o gün ve bugün de aranan bir bestekar olmuştur. Programımızın sonuna doğru yaklaşırken sırada sözleri Avram Naum'a ait olan bestekarımızın Hicazkar makamındaki bir şarkısı var. Eseri Gökhan Sezen'in yorumuyla dinleyeceğiz. Son aşkımı canlandıran en tatlı emelsin, bir handeyi sevda gibi bin zevke bedelsin.

Eserlerine çağdaşı olan şairlerin, bazen de divan edebiyatı şairleriyle Vecdi Bingöl'ün şiirlerini seçmiştir. Yaratılış itibariyle son derece terbiyeli ve alçak gönüllü bir kimse olan Lemi Bey, kendine üstadım diyenlere büyük bir mahcubiyetle üstad olmadığını, musikide amatör bir kimse olduğunu söylermiş. Bir süre Kanlıca ve Rumeli Hisarı'nda oturduktan sonra ömrünün son yıllarını Suadiye'de yeğenlerinin yanında geçirmiştir. Küçük Ağa Sokağı'nda olan bu eve Selahattin Pınar, Arif Sami Toker gibi dönemin ünlü sanatkarları devam etmiştir. Sırada sözleri Ali Faik Ozansoy'a ait olan bestekarımızın Hüseyin'i makamındaki şarkısı var. Eseri Ayşe Taş'ın sesinden dinleyeceğiz. Zaman olur ki anın hacle-i visalinde bir inziva ve o cananı bir vefa bulurum.

Lemi adlı ölümüne yakın bir tarihe kadar isteyene ders vermiştir. Bestekarımız kalbinin durması sonucu 25 Kasım 1945 tarihinde vefat etmiş, Erenköy mezarlığında toprağa verilmiştir. Programımızı bestekarımızın Rast makamındaki bir şarkısıyla sonlandırıyoruz. Eseri Nazan Sıvacı'nın yorumuyla dinleyeceğiz. Bu zevkü safa sahnı çemen zarede kalmaz, güller dökülür, bülbül ölür, harede kalmaz. Programı hazırlayan ve sunan ben doçent doktor Ahmet Hakan Baş. Bir sonraki programımızda görüşmek dileğiyle mutlu olun, sağlıkla kalın.

Seni hükmü ezel aşubu devran etmek istermiş. Beni bahtım gibi zar-ı perişan etmek istermiş. Muallim İsmail Hakkı Bey'in Nihavend şarkısıydı bu gece dinlediğimiz ilk eser. Gülgün Derçi'nin sesinden, yorumundan sunduk bu gece ilk şarkımızı. Yıldızlar Altında programımızın yepyeni bir bölümüne daha böylece başlamış olduk. Hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Her gece olduğu gibi sizi yine TRT Antalya Radyomuzda ağırlıyoruz. Programı hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü. Bir saat boyunca yine en güzel eserlerle huzurlarınızda olacağım her gece olduğu gibi. Bu gece Nihavend ve Külli Hicazkar makamında şarkılar var programımızda. Nihavend makamındaki ikinci şarkı Ülkü Akel'in güftesini yazdığı Avni Anıl'ın bir bestesi. Bekir Ünlü Ataer'den dinliyoruz. Gözlerin bir aşk bilmecesi sorar gibi, bakışın eski günleri arar gibi. Ben sana her şeyini geri vermedim mi? Öyleyse neden kalbin hala yanar gibi, bakışın eski günleri arar gibi.

Sermüezzin Hakkı Bey'in Nihavend makamındaki şarkısı var sırada. Münip Utandı'dan dinliyoruz. Nerelerde kaldın ey Servinazım? Bana bir haber ver, budur niyazım. Hasretinden acep ölmek mi lazım? Bana bir haber ver, budur niyazım.

Yahya Kemal Beyatlı'nın bir şiirine Muzaffer İlkar'ın Nihavend bestesini Lale Mumcu Başel'den dinliyoruz şimdi. Dün kahkahalar yükseliyorken evinizden bendim geçen ey sevgili sandalla denizden. Gönlümle uzaklarda bütün bir gece sizden bendim geçen ey sevgili sandalla denizden.

Güftesi ve bestesi Saadet'in Kaynağı'na ait Nihavend şarkıyı Turgay Kızıltuğ'dan dinliyoruz. Gönül nedir bilene gönül veresim gelir, gönülden bilmeyene hissiz diyesim gelir. Aşk nedir, sevda nedir, bunu bilmek gerektir. Bunu bilen aşığı her gün göresim gelir.

Ve Cidi Bingöl'ün güftesini yazdığı Selahattin Pınar'ın Nihavend şarkısını Çiğdem Yarkın'dan dinliyoruz. Sana gizli bir diyeceğim var. Yakın gel, sokul ruhuma kadar. Dinle kalbimi, neler fısıldar. Yakın gel, sokul ruhuma kadar.

Güftesini Ramazan Gökalp Arkın'ın yazdığı Saadet'in kaynağı Nihavend şarkısını Alp Arslan'dan dinliyoruz. Bahar bitti, güz bitti, artık bülbül ötmüyor. Yare tel çekem dedim, tel derdim iletmiyor. Yollar kapalı kardan, turna gelmez diyardan, haber çıkmadı yardan.

Yıldızlar Altında Beraberliğimiz Kürdili Hicazkar makamında eserlerle sürüyor. İlk eser Ahmet Haşim'in bir şiirine Supi Ziya Özbekkan'ın bir bestesi Nusret Yılmaz'dan dinliyoruz. Bir gamlı hazanın seherinde ısrara ne hacet yine bülbül, bil kalbimizin bahçelerinde can verdi senin söylediğin gül.

Saadet'in Kaynağın Külli Hicazkar şarkısını Mustafa Erses'ten dinliyoruz şimdi. Eser'in güftesini Ercüment Er yazmış. Bir esmer dilberin vuruldum hüsnüne, ela gözlerinin ilahi hüznüne. Yaralı sesinin derinden derine çağlayan ne hazin bir akışı vardı.

Güftesini Tekin Gönenç'in yazdığı Avni Anıl'ın Külli Hicazkâr şarkısını Muazzez Abacı'dan dinliyoruz. Kurumuş topraklar gibiyim, öyle unutulmuş, öyle yoksun. Sen de yağmur duasına çık, sen de ne olursun. Gökyüzü serre serpe açık sevgilere.

Güftesini Rüştü Şardağ'ın yazdığı Cevdet Çağla'nın Külli Cazkâr şarkısını Esma Başbuğ'dan dinliyoruz. Nur salkımısın, gül ki bahar bahtına yansın. Sen başka ziya, başka hayal, başka zamansın. Cansın, cana kansın, aranan bir heyecansın. Sen başka ziya, başka hayal, başka zamansın.

Sevgili dinleyenler, Yıldızlar Altında programımızın bu gecede sonuna geldik. Programı hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü, yarın gece aynı saatte yeniden TRT Antalya Radyosu'ndan seslenebilmeyi umuyorum siz kıymetli dinleyenlerimize. Bu gece dinleyeceğimiz son şarkı Hacı Arif Bey'in Külli Hicazkar bestesi. Münip Utandı'dan dinliyoruz. Muntazır, teşrifine hazır kayık. İnce yaşmakla bu cuma seyre çık. Hoşçakalınız.

TRT Ankara, İstanbul, İzmir radyolarının ses ve saz sanatçılarından canlı icralarla dinleyeceğiniz şarkılar, Stüdyo Name programıyla sizlerle buluşuyor. Stüdyo Name her gün saat 14.05'te TRT Name'de.

0: CRC Name.
1: Saat 24.
2: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

Teşekkür ediyorum. Sevgili saz sanatçısı arkadaşlarım, efendim TRT Name frekanslarından sesleniyoruz sizlere. Akustik Name programıyla birlikteyiz. Ben Deniz Ayşe Ekiz, yapımcımız Işıl Aktan, ton masterimiz Mehmet Sungur, teknik yönetmenimiz Mehmet Bahar. Ve bu akşamki programımızda bana eşlik edecek birbirinden değerli saz sanatçısı arkadaşlarım. Kemanda Aydın Varol, kanunda İsmail Karaşin, Udda Gürcan Yaman, klarnette Tanju Erol, piyanoda Ceyhun Çelik, ritim sazda Seyfettin Uraş. Sizlerle saatler 19'u gösterene değin beraberiz. Evet, programın ilk şarkısını Üstad Selahattin Pınar'dan seçtim. Çok sevdiğim, benim tüylerimi diken diken yapan bir şarkı ne zaman okusam. İnşallah aynı etkiyi sizde de yaratabilmişizdir, bırakabilmişizdir. Ne gelen var, ne haber var, gün uzun, yollar uzak dedik. Ve hemen başında giriş taksimini sevgili Aydın Varol'dan dinledik. Şimdi yine bir başka ustanın, yine bir Kürdi cazkar şah eserinde sıra. Nur salkı mısın? Gül ki bahar bahtıma yansın diyeceğiz. Sözler Rüştü Şarda, beste Cevdet Çağla.

Evet, şimdi geldik başka bir şahesere. Güfte Rıza Polat Akkoyunlu, beste Selahattin Pınar. Yalancıdır hep aynalar. Gir kalbime, gör kendini. Gerçek yüzün bir bende var. Gir kalbime, gör kendini. Buyursunlar arkadaşlar.

Ellerinize sağlık. Evet, şimdi sırada Necdet Tokatlıoğlu'na ait bir beste ve güfte Behlül Pektaş. Bu ateşi sen yaktın içime, gel de sen söndür diyeceğiz hep beraber. Buyursunlar.

Teşekkür ederim bir kez daha sevgili arkadaşlarım. Ne güzel böyle birlikte meşk etmek. Aynı keyifle inşallah dinliyorsunuzdur sevgili TRT Name dinleyicilerimiz. Şimdi sırada Muzaffer İlkar'a ait bir şarkı var. Gel sen bize akşam yine mehtap görünsün. Buyursunlar.

Kürdüz asker dedik, Selahattin Pınar'ı çok anmış olduk. Yine çok sevdiğim bir şarkısı, onsuz bitmezdi bu Kürdüz askerler. Sözler Vecdi Bingöl, sorma bana nafile neler düşündüğümü, söylemem tek söz bile, çözemem o düğümü.

dedik ve bugünkü akustik name programımızda Kürtçe Cazkar şarkıların sonuna geldik. Şimdi de sırada Rast şarkılar var. İlk eserimiz Rast Yürük Semai. Gelse o şuh meclise, nazü tegafül eylese diyeceğim. Ama öncesinde sevgili İsmail Karaşin'den bir kanun taksimi dinleyeceğiz.

Evet, Hafız Postun bu muhteşem bestesiyle rastlarımıza başladık. İkinci şarkı Selanikli Ahmet'e ait. Bilmem ki nedendir bana sen hor bakıyorsun. Yapma güzelim, böyle yürekler yakıyorsun.

Teşekkür ederim sevgili arkadaşlar, ellerinize sağlık. Evet efendim, sıradaki rast şarkımız Fehmi Tokay'a ait. Bestesi, güftesi ise İbrahim Akçam'ın. Gönlümün eshar içinde gül gibi dildar var. Diyeceğim, bu şarkının bende anısı fazla. Bilmiyorum repertuar bugün nasıldı. Beni ve sevgili saz sanatçısı arkadaşlarımı etkilediğini görebiliyorum. Çok güzel, keyifli bir program geçiriyoruz bizler. Aynı keyfi sizlerin de yaşadığını dileyerek bu şarkıya başlıyoruz.

Bütün şarkılar birbirinden güzel değil mi? Ne güzel duygularla, neler neler düşünerek yazılmış, söylenmiş, kim bilir bunca yıl. Bu defa da Erol Sayan'a kulak vereceğiz Yılmaz Topuz'un sözleriyle. Yoksun diye bahçemde çiçekler açmıyor bak. Gel görüp açılsınlar, devşirip göğsüne tak.

Bu akşam programımızda enstrümanlarıyla bana eşlik eden değerli saz sanatçısı arkadaşlarım ise kemanda Aydın Varol, kanunda İsmail Karaşin, udda Gürcan Yaman, klarnette Tanju Erol, piyanoda Ceyhun Çelik, ritim sazda Seyfettin Uraş'tı. Kaçıranlar ya da bir kez daha dinlemek isteyenler için Akustik Nami gece saat 12'de tekrar huzurlarınızda olacak. Bir başka programda buluşuncaya dek hoşça kalın, mutlu kalın ve Potpourri'de bizlere eşlik etmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.

Radyolarınızın başına hoş geldiniz. Bugün de şarkılarla anılar biriktirmeye ve anıları yad etmeye çalışacağız. Teknik yönetmenimiz sevgili Kazım İncetaş ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e en özel şarkılarla sizleri keyifli bir musiki yolculuğuna çıkaracağız. Değerli dostlar, bugün programımızda Niyavent makamında şarkılarla başlıyoruz. Ankara Radyosu'nun kıymetli ut sanatçısı Bayram Coşkuner'den dinleyeceğimiz Niyavent Ut Taksimi'nin ardından Türk musikimizin değerli sesi Münip Utandı'ya kulak vereceğiz. Sanatçı 1995 yılında yayınlanan Aynalı Kavak'tan Kalamış'a isimli albümde seslendirdiği kayıtla bizlerle birlikte olacak. Dinleyeceğimiz eser bir Osman Nihat Akın bestesi. Güzel bir göz beni attı bu derin sevdaya, benziyor şimdi benim ömrüm uzun rüyaya.

stüdyolarından sevgiler, saygılar sunuyoruz. Yepyeni bir günde yine en özel şarkılarla beraberce yol almak üzere. Geçmiş zaman olur ki programında sizlerle birlikteyiz değerli dostlarımız. Radyo

Beğendim biçimini, her yerin mini mini. Dudaklarım ismini anıyor ah Kadıköylü. Refik Fersan'ın unutulmaz Nihavend şarkısını Asuman Assım Görgün seslendirdi. Bu güzel eserle Avrupa yakasından Anadolu yakasına Kadıköy'e bir selam göndermiş olduk. Bu vesileyle aslında İstanbul'un tüm güzel şirin ilçelerine selamlarımızı yollayalım efendim. Ve tabii ki Türkiye'nin dört bir yanına bizi dinleyen tüm dinleyicilerimize selam olsun diyelim. Evet, birlikteliğimiz devam ediyor. Nostaljik şarkılarla anılara yolculuk yapıyoruz. Şimdi Teoman Alpay'ın güftesi Hikmet Münir Ebcioğlu imzalı Nihavend eserini dinleyeceğiz. Ve Zeki Müren'le 1988 yılına uzanacağız. Sanatçının Anılarım albümünden bir kayıt da sizlere sesleneceğiz. Gökyüzünde yalnız gezen yıldızlar, yeryüzünde sizin kadar yalnızım.

Değerli sanatçı Nalan Altınörs'ün 1989 yılında yayınlanan Olmaz ki Acanım albümünden Erdoğan Berker imzalı bir şarkıya kulak verdik. Bu sevilen eserin güftesi ise Bekir Mutlu'ya aitti. Yudum yudum sevdayım ben, içmesini bilemedin dedi sanatçımız. Ve efendim, mazinin unutulmaz eserleri TRTname frekansında yankılanmaya devam ediyor. Şimdi değerli sanatçı Zekai Tuncay'la 2003 yılına uzanıyoruz ve sanatçının Seni Aşksız Bırakmam albümünden bestesi de kendisine ait bir esere kulak veriyoruz. Nihavend makamındaki bu şarkının güftesi ise Metin Pütmek imzalı. Leylakları, sümbülleri, soldurdun gonca gülleri, aşkla yanan gönülleri, öksüz koydun sen giderken.

2003 tarihli bir kayıt dinledik. Dramalı Hasan Hasgüler'in Nihavend eserini Ahmet Özsan seslendirdi. Ya Rab, kalbimin sahibi nerede diye sordu değerli sanatçı. Evet efendim, Nihavend eserlerin ardından programımızın bu bölümüne Hicaz şarkılarla devam edeceğiz. Ve 2012 yılında aramızdan ayrılan değerli kanun sanatçısı Halil Karaduman'ın bir bestesini dinleyeceğiz şimdi de. Aşkın Tuna'nın güftesini kaleme aldığı bu şarkıyı Gönül Akkor icrasıyla dinliyoruz. Seninle aşkımızın sonu yok biliyorum. Vazgeçmek elde değil. Nereye, nereye gidiyorum?

Sen öyle güzel ki senin gülen gözlerin, çılgın etti inan ki beni gülen gözlerin. Ankara Radyosu'nun kıymetli sanatçısı Ela Altın bizlerle birlikteydi. Cahit Ünyaylar'ın güftesi Mehmet Erbulan'a ait Hicaz şarkısıyla konuğumuz oldu sanatçımız. Ve efendim birlikteliğimize yine harika Hicaz şarkılarla devam ediyoruz. Ancak öncesinde yine sizlerle bir paylaşımda bulunmak istiyoruz. Biliyorsunuz her yayınımızda sizler için minik köşeler hazırlıyoruz. Bugün de Güne Bir Söz Bırak köşesinde önemli bir şair Sıtkı Tarancı'nın şiirinden bir alıntıyla sizlere sesleneceğiz efendim. Değerli şairin Ben Aşk Adamıyım şiirinden dizelerle. Ben aşk adamıyım. Sevmeye geldim insanları, gönlümle, elimle, kafamla sevmeye. Hesapsız, karşılıksız, ayrılık gayrılık gözetmeden. Evet efendim, Cahit Sıtkı işte bu dizelerle seslenmiş şiirinde bizlere. Gerçekten de dünyanın anlamı belki sevdiklerimizle yan yana olabilmek, hayatın bu sırrına eriştikten sonra her şey daha da kolaylaşıyor. Kalbimizi dünyaya sevgiyle açtıktan sonra o hayat yolculuğu daha da keyifli hale geliyor. İnşallah bu güzel dizelerden de payımıza düşeni almışızdır ve bundan sonra yola işte bu bilinçle devam edebiliriz. Kalbimizi açarız ve dünya yolculuğunu sevgiyle tamamlarız. Ancak biliyorsunuz tabii ki dünya hali diyoruz ya, bazen hayal kırıklıkları da olabiliyor yaşamda. Şimdi dinleyeceğimiz şarkı da buna örnek bir eser. Yaşar Güvenir'in unutulmaz Hicaz şarkısı. Mehmet Özkaya seslendiriyor. Çaresizim çaresiz.

0: geçtin.
1: Gönül penceresinden ansızın bakıp geçtin. Bir yangının külünü yeniden yakıp geçtin. Kıymetli sanatçımız Vedat Çetinkaya'nın 2018 yılında yayınlanan Altın Şarkılar isimli albümünde yer verdiği bu sevilen Hicaz şarkıyı beraberce dinledik. Bir Muzaffer İlkar bestesine kulak verdik. Sevilen şarkının güftesi ise Şemsi Belli imzalıydı. Evet, birlikteliğimize Hicaz şarkılarla devam ediyoruz. Şimdi 90'lı yılların unutulmaz sesi Yıldırım Bekçi bizlerle birlikte olacak. Sanatçı Alaaddin Şensoy'un güftesi İlkan Sana ait eseriyle konuğumuz olacak. Bir garip aşığım bilenim yoktur, dertliyim yüzüme gülenim yoktur.

ardından Ankara Radyosu'nun değerli sanatçısı Alper Diler bir Kerem Güney bestesiyle konuğumuz oldu. Hikmet Münir Ebcioğlu'nun güftesini kaleme aldığı Hicaz şarkıyla bize seslendi. Bir kere sevdim diye bin pişman etme beni. İstemiyorsan bırak, perişan etme beni. Efendim, bu güzel şarkının ardından programımızdaki son Hicaz eserde Muazzez Ersoy'u konuk edeceğiz. Sanatçının Nostalji albüm serisinden 2011 yılında yayınlanan Nostalji albümünde yer verdiği Ülkü Aker'in güftesini kaleme aldığı sevilen eseri dinleyeceğiz. Derd Otağım Benim Biricik Sevgilim.

Bestesi Noray Demirci'ye ait olan bu sevilen Yeşilçam şarkısının ardından programımıza Acem Kürdi eserlerle devam ediyoruz kıymetli dostlarımız. İstanbul Radyosu'nun değerli sanatçısı Nazan Sıvacı bizlerle birlikte olacak. Ritmimizi de bu güzel şarkıyla bir parça düşüreceğiz. Kendisi Rıdvan Tandoğan'ın sevilen eserine sesiyle hayat verecek. Benimle ağlayıp benimle gülen vefasız sevgili şimdi nerede diye soracak.

Bilsen beni ne çok üzersin. Seviyorum, seviyorum seni zalim. Evet efendim, 2008 yılına uzandık ve İzmir Radyosu'nun değerli sesi Turgay Kızıltuğ'un seslendirmiş olduğu bir Arif Sami Toker şarkısına kulak verdik. Sevgi ne kadar kuvvetli, ne kadar özel bir duygudur ki bazen kalbimiz kırılsa da, İncinsek de halen sevmeye devam ederiz. Ancak tabii ki sevgi ne kadar karşılıklı bir duygu olsa da bizi yıpratan, acıyla yoğuran sevdalardan da uzak durmamız gerekmekte. Bizi yıpratan, acıyla yoğuran sevdalarla da aramıza bir mesafe koymamız gerek. Öyle değil mi sevgili dinleyenler? Evet, şimdi sevdaya dair şarkılarla devam edelim yayınımıza. Bir İzzet Altınbaş bestesine kulak verelim. Acem Kürdi makamındaki bu şarkının güftesi ise Nihat Etiz imzalı ve İzmir Radyosu sanatçılarından sevgili Seva Şentürk icrasıyla dinliyoruz. Bak yine geçti bahar, gül neylesin, neylesin? Gelmeyince nazlı yar, yol neylesin, neylesin?

Kimi benim gibi sever gönülden, kimi senin gibi el olur gider. Saadettin Öktenay'ın sözleri Mehmet Erbulan tarafından kaleme alınan Acem Kürdi şarkısında unutulmaz bir sanatkar Gönül Akkor bizlerle birlikteydi. Sanatçımız bizi sesiyle ve bu güzel şarkıyla geçmişe götürdü. Efendim, şimdi geçmişin o tozlu odalarından biraz daha günümüze yaklaşalım ve Ankara Radyosu'nun değerli sanatçısı Nazlı Kanaat'e kulak verelim.

Yine değerli sanatkar, bestekar Erol Bingöl'ün güftesi Canip Avcı'ya ait Acem Kürdi şarkısını dinliyoruz. Gönülden hüzünler silindi gitti. Şimdi her günümde başka mutluluk. Yılların kıymeti bilindi gitti. Şimdi her günümde başka mutluluk.

Güftesiz Sevim Yüce Alp'e ait Kürdi makamındaki Saadettin Öktenay şarkısını iki değerli sanatçımız beraberce seslendirdiler. Ertan Ersoylu ve Mediaşen Sancakoğlu'ndan dinledik bu sevilen şarkıyı. Yine Yeşilçam'ın o unutulmaz sokaklarına bir yolculuk yapmış olduk bu güzel şarkıyla efendim. Evet, biliyorsunuz programımızda sizler için mini köşeler hazırlıyoruz. Bugün de Güne Bir Söz Bırak köşesinde yine önemli bir şair, yazar Cemal Süreyya'nın bir sözünü sizlerle paylaşacağız. Yine beraberce dinlediğimiz şarkılara istinaden hayatı mutlulukla algılamak üzerine bir paylaşım. Hayatımı başka hiçbir hayatta değiştirmek istemediğime göre demek ki mutsuz değilim, demiş Cemal Süreyya. Evet, mutluluk aslında bizim onu nasıl algıladığımızla ilgilidir. Bazen ufak bir merhaba içimizi kıpır kıpır yaparken, bazen satın aldığımız onlarca maddi değeri yüksek eşya aynı etkiyi göstermez ya hani. İşte o yüzden mutluluğu belki de kendimiz inşa etmeliyiz. Tevekkülle, ruhumuzdaki sevgiyle ve sahip olduklarımızın kıymetini bilerek. Efendim, biz de sizlerin bize gösterdiği sevgiyle, içimizdeki mutlulukla, sahip olduğumuz bu güzelliklerin kıymetini bilerek müzikle yolumuza devam ediyoruz. Musikinin şifa veren etkisiyle yolumuza devam ediyoruz. Şimdi gelin yine ruhumuzu dinlendiren o şarkılardan birine kulak verelim. Sadi Hoyses'in güftesi Behçet Kemal Çağlar'a ait Kürdeli Cazkar makamındaki şarkısında Türk müziğinin usta ismi Müzeyyen Senar'ı dinleyelim. Şarap mahzende yıllanır, aşkın kalbimde yıllanıyor.

asker makamındaki bu sevilen eseri Hikmet Ulutaş bizler için seslendirdi. Efendim, güzelliklerle dolu Yeditepe İstanbul'dan tüm Türkiye'ye, bizi yurdumuzun dört bir köşesinden dinleyen tüm dinleyicilerimize selam olsun diyelim biz de. Ve şarkılarla gününüzü renklendirmeye devam edelim. Şimdi ise Avni Ana'nın unutulmaz bir eserine kulak vereceğiz. Güftesi Şahin Çandır'a ait şarkıyı Ayşe Tunalı seslendiriyor. Öyle dudak büküp hor gözle bakma, bırak küçük dağlar yerinde dursun. Çoktan unuturdum seni, çoktan. Ah, bu şarkıların gözü kör olsun.

Söyle bana yağmur gözüm, sen hiç deniz gördün mü? Deniz sensin, yağmur sensin, ben bulutun olayım. Evet, Ankara Radyosu sanatçısı Nazlı Kanaat bizlerle birlikteydi. Sanatçı TRT'nin yapmış olduğu Bestekarlar serisi albümlerinden 2014 yılında seslendirmiş olduğu bir Mahmut Oğuz şarkısıyla konuğumuz oldu. Ve bu sevilen şarkının sözleri ise Yalçın Benlican'a ait. Evet efendim, yavaş yavaş programımızın sonlarına gelirken şimdi ise değerli sanatçımız Vedat Çetinkaya'yı bestesini yapmış olduğu bir eserle dinleyeceğiz. Hicaz makamındaki şarkısının güftesi ise Şadi Kurtuluş imzalı. Bir yanardağ, bir alev gönlümdeki aşkımız. Yanan benim, ağlayan ben, yıllar yılı hep yalnız.

Değerli sanatçı Yüksel Uzel, Turhan Taşan'ın Hicaz eseriyle bizlerle birlikteydi. Aynı çatı altında aşkımız bir yalanmış. Dönüp baktım maziye, paylaşacak ne kalmış? Efendim, bu güzel şarkının ardından şimdi ise Hicaz makamında bir İsmet Nedim bestesinde Oya İşboğa bizlerle birlikte olacak. 2013 tarihli Yağmur isimli albümünden bir kayıt paylaşacağız Oya İşboğa'nın. Güfte Mehmet Erbulan imzalı. Bir kere baktın, kalbimi yaktın, yalnız bıraktın, kalpsiz.

Sevgili dinleyicilerimiz, bu güzel Hicaz şarkının ardından ne yazık ki ayrılık vakti gelip çattı. Biliyorsunuz biz her gün bu mikrofonda en özel eserlerle gününüzü renklendirmeye çalışıyoruz. Yarın yeniden TRT

Kame Frekansı'nda Geçmiş Zaman Olur Ki programında buluşacağız. Teknik yönetmenimiz sevgili Kazım İncetaş ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e en iyi dileklerle sizlere veda ederken siz değerli dinleyicilerimizi sevilen bir Suat Sayın bestesinde Nalan Altınörs ile baş başa bırakıyoruz. Hoşça kalın diyoruz.